Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatu tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber" diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse zikre Allah Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde
Buyuruyor ki ve izâ kadeytumus salâte yeskürallâhe feskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses, onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmi nedününün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen, huden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin teskiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise
Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle selavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür, üç tane nurun, rahmet, fazla, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve salavat isimli üç tane nurdan fazla etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulul-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züğüt makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler

tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta, son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de,
Bir de Ensar'a ve

0: macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık. Birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah haliktir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor.
1: Allah
0: Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte yaratık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulil elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunuhihim buyuruyor. Öyleyse ulil elbab kimdir? Allah Teala ulil elbab için diyor. Kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulu'l-elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala 109 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü ulu'l-elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son 109 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için ulu'l-elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce ulu'l-elbab oldular. Bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefa'e. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet kelimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar fevz-i azimin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbeyle sonra davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَحْلٰى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, üzerimizdeki ağırlık hafiflemiyor. Her geçen gün biraz daha önemini arttırıyor. Dünyanın böylesine Allah'ın söylediklerini unuttuğu bir dönemde misyon son derece önemli bir ağırlık taşıyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şu dünya üzerinde sizler varsınız. Allah'ın söylediklerini bütün dünyaya anlatacak olan, ispat edecek olan sizlersiniz. Her şey insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan her şey unutulmuş. İblis insanlara onlar şöyle şöyle yapsınlar da oyalansınlar diye bir şeyler yapmalarına müsaade etmiş. Evet, evet, müsaade. Namaz kılsınlar diyor, oruç tutsunlar diyor, zekat versinler diyor, hacca gitsinler diyor, kelime-i şehadet getirsinler. Ama sakın zikir yapmasınlar diyor. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemesinler diyor. Sakın bu sırları bilmesinler diyor. Onlar diyor transandantal meditasyon yapsınlar, yoga yapsınlar. Böylece gönüllerini eğlendirsinler ve benimle beraber doğru posta cehenneme gelsinler diyor. Bu facianın farkında olan bu az sayıda insan sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden bahsediyor. Sahabe soruyor, onlar kim diyorlar, kim onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Benim sünnetlerimi hayata getirecek olan kişi. Allah'ın farzlarını hayata getirecek olan kişi. Ve onun etrafındakiler. Yani farzlar mı kaybolmuş? Evet sevgili kardeşlerim, farzlar kaybolmuş. Deveyi hamuduyla beraber bir çuvalın içine koymuşlar, götürmüşler. Atı alanda Üsküdar'ı deveyle beraber geçmiş. Hangi standartların içindeyiz? İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel farzların hepsinin yitirildiği, yok edildiği bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde aynı şeyleri son derece rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bir insaflı göz, 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam'ı karşılaştırırsa aradan geçen devrede köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiğini ve şeytanın bu sulara karıştırdığı ne kadar çok şeyin yok edildiğini görecekler. Bunlar alelade olgular değil. İslam kalesinden en büyük taşlar koparılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün dünyanın en geri kalmış ülkelerini temsil ediyor. Neden öyle biliyor musunuz? İsimleri İslam. Realitede İslam olmanın bilincinde olan dünya üzerinde çok az insan var. Belki bunun en ilginç yanı, her dinin içinde bir kısım insan İslam'ı yaşıyor. Küçük gruplar. Onlar İslam'ın dışındakiler kendi peygamberlerinden bugüne kadar gelen silsileden
bugün kendi mürşitlerine tabi olarak yaşamakta olanlar. Evet, mürşitten bahsediyorum. Bütün dünya dinlerinde silsileler devam ediyor. Bağlantılar devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir vaziyete baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'dan geriye bir harabe kaldığını hep beraber görürüz. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zanneden insanların ortaya koyduğu bir harabe. Temel kurtuluş faktörlerinin hepsi yok edilmiş bir İslam. Kolları kesilmiş, cennet saadetine ulaştıracak olan bütün emirler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen yok edilerek, insanlardan gizlenerek. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler de. Birincisi İslam'ın bacaklarının kesilmesini, ikincisi İslam'ın kollarının kesilmesini temin etmiş. Öteye gitmeye lüzum yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir göz atacağız. 14 asır evvel İslam nasıl yaşandı? Bugün İslam nasıl yaşanıyor? Bugün İslam'ın nasıl yaşandığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki bütün sevgili alimlerimiz el birliği etmişler. Diyorlar ki İslam teslim demektir. Hay Allah razı olsun. %100 aynı fikirdeyiz. İslam, teslim manasına gelen bu İslam 5 şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunları yaparız diyorlar. Ve diyorlar biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Gördünüz mü? İslam'ı hangi standartlar içinde nasıl düşünüyor insanlar? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimiz birçok insana elbette batıyor. Onlar alimlerin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Alimler de bir kısmı hakikati bilmelerine rağmen onu örtmekle meşguller. Bir kısmı yavaş yavaş akılları başlarına girenler, bir kısmında hiç ümit yok. Hiçbir zaman değişmesi mümkün olmayan insanlar. Kur'an'daki İslam'a 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanan İslam'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam 5 şarttan değil, 5 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. Mürşide ulaşmak, ikinci safha. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece ruhun hidayetini gerçekleştirmek. Üçüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ahsen kılarak. Dördüncü safha, nefsi ahsen kılmak. Beşinci safha. Bunlardan ilk üçü cennet saadetini mutlaka kazandırıyor kişiye. Daha birincisi de cennet saadeti mutlak olarak kazanılıyor. Son ikisi de dünya saadetini tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, hani olmazsa olmaz diye bir söz var ya, konu öylesine önemlidir ki, öteki şartların hepsi tamam olsa, o bir tek şart tamam olmadıkça, ayaksız bir masa gibi, aynen masa yerdedir. Masalık görevi yapamaz. Öyleyse ne demek istiyorsunuz? Çok basit bir hakikatten bahsetmek istiyorum, başlangıç hakikatinden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizi bizimle hiç alakadar olmadan dışarıdan dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. Onlar size ne söylerlerse söylesinler ama hiçbiriniz kurtulamazsınız. Öyleyse İslam'ın birinci safhasına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş.
dilemiş mi? Nereden biliyoruz? İşte iki tane ayet. Allah Teala Zümer 18'de buyuruyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar hepsi hidayete erenlerdir. Onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Aslında burada üç hidayetten birden bahsediyor Allah Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Çünkü olay ulul elbapta noktalanmış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. Ama bu hidayetin daha açık standartlarda açıklandığını da göreceğiz. Hepsi birinci hidayetten bahsedilen ruhun hidayesinden hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sahabenin önce ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini kesinleştirmiş. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir, hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe değil ruhlarını, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ama şu anda birinci safa için bize ruhun Allah'a teslim edilmesi olayı gerek. Hepsi teslim etmişler. Öyleyse bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. İki sebepten böyle söylüyoruz. Bir, Allah'a kim ruhunu ulaştırmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bu hedefe ulaşması Kur'an-ı Kerim ahkamınca mümkün değildir. Kurtuluşa ulaşması da. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَتْمَيُنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum alışırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gaflet içinde bir bütün dünya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok az insan Allah'ın öngördüğü şuurun sahibi olarak Allah'ın görevlerini üstlenmiş durumda. Geri kalanlar, çok büyük bir kitle, bütün dinlerde, ne yazık ki İslam'da dahil, kurtulmaları mümkün olmayan bir büyük hatanın içerisinde. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerinin daha kesin bir ispatı var mı? Evet, Rahat suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Ne gördük şimdi biz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Kimler bu hidayete erenler? Bakalım beraberce. Rahat 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar ahdlerini, Allah ile olan ahdlerini, üç vücudun birden yeminlerini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ minsaklarını bozmazlar. Nedir o minsakları? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. اَلَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَنَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona Allah'a اَنْ يُسَلَ ulaştırmayı.
Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Ahdlerini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi devam edelim. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, yani cehenneme götürecek olan nakıs derecelerinin zahit derecelerinden fazla olmasından korkarlar diyor Allah Teala onlar. Ve yahşenne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar diyor. Vellezine sabir ibtigae ve çerabihim, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ayet iki cepheden birden almış burada konuyu. Allah'ın zatını dilemenin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu kişiyi cennete koyar. Ama ikinci safhası Allah'ın zatını dilemek var. An cennetlerine ulaştırır. Peygamberlerle beraber insanların Allah'ın cennetine girmesine sebebiyet verir. Öyleyse Rad 22'nin devamına baktığımız zaman oraya kadar ulaştığını görüyoruz sonucun. Asgari standartlarda konuyu ele aldığımız zaman Rad 22 bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Öyleyse burada bir nokta koyuyoruz konumuza. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemeselerdi ne olacaktı? Bugünkü alimlerimizin durumunda olacaklardı. Ve iblisle beraber doğru cehenneme gideceklerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle söylüyoruz diye birçok din alimi ne olduğunu araştırmaya bile gerek bırakmadan, gerek duymadan sadece bize düşman oluyorlar. Olmaya devam etsinler. Hesapları Allah'a tayyare kendileri arasında. Ama bizim üzüldüğümüz şey onların bize düşman olmuşları değil. Sevgili kardeşlerim, bir tek canımız var. Allah yoluna biz onu adamışız. Ama 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu sorumsuzluk, işte bu müessese, bu sorumsuzluk müessesesi bize çok dokunuyor. Tabi onlar sözlerimizden şimdi hiçbir şey anlamayacaklardır. Adam sen de Allah'a ulaşmayı dilesen ne olur, dilemesen ne olur? Biz diyorlar evelallah, çocuk musun yahu diyorlar, biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Kelime-i şehadetle getiriyoruz ara sıra. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek. O adam çıkmış asırlar sonra bir sürü zırva söylüyor. Hiç hayatımızda kitaplarda filan okumadığımız zırvalar. Çok doğru, kitaplarda okumadığımız. Buraya kadarı doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız orada okursunuz. Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ölmeden evvel anlamak mecburiyetindesiniz. Anlayamazsanız o arkanıza taktığınız milyonlarca insanla beraber siz de cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, burası konumuzun daha başı. Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa olmaz şartı. Kim dilemezse Allah-u Teala'ya ulaşmayı, hiç kimse, bu dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın cennetine hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar giremezler. Misal mi istiyorsunuz? Bir adam düşünün 100 yaşında. Hayatının 85 senesini 15 yaşından itibaren başlamış, görevli olduğu andan itibaren ömrü boyunca 5 vakit namazını hiç kaçırmamış.
zekatını muntazaman vermiş. Hacca gitmiş defalarca. Sık sık da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Orucunu da tutmuş. Sorun bakalım diyor yukarıya cennetteki yerin neresi? Cevap geliyor yok. Orada yeriniz yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim için keseler dikmişler. Duvara da bir tane çivi çakmışlar, keseleri atmışlar Kur'an-ı Kerim'de. Birisi öldüğü zaman onun arkasından Yasin okumaktan başka Kur'an-ı Kerim hiçbir işe yaramıyor. O bizim hayat kitabımız. A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölünceye kadar, sevgili kardeşlerim, her sene değil, her ay değil, her hafta değil, her gün değil, her saat değil, her dakika da değil, her saniye ne yapmamız lazım geldiği, orada o mukaddes kitapta yazılır. Her saniye Allah'ın ismini tekrar etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bir, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. İki, daimi zikri farz kılmış. Üç, hayatınızın her saniyesi ona bağlı. Sevgili din adamları, yaparsınız ya da yapmazsınız. Bu kendinizle alakalı bir konu. Ama bilmediğiniz konularda insanlara ahkam kestiğiniz zaman onları da kendinizle beraber cehenneme mahkum ediyorsunuz. O zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Şu hidayeti gizliyorsunuz ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını. Allah diyor insanlara kitaplarında delilleriyle birlikte göstermesine rağmen onlar ki hidayeti gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, ketmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Ve siz bugün Allah'ın hidayetini ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz. Bundan hiçbir sorumluluk duymuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin gayretinize bağlı. İnsanlar sizlerden bu hakikatleri öğrenebilirlerse kurtuluşa ulaşacaklar. 60 küsur milyon insan. Yoksa kurtulmaları mümkün değil. Allah'ın söylediklerini değil, İblis'in söylediklerini düstur etmişler kendilerine. Ve birinci safa Allah'a ulaşmayı artık kimse dilemez olmuş. Sizlerin dışında sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safayı burada noktalıyorum. Yok zamanımızda. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Bugün artık insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir şekilde dilemiyorlar. Peki dileseler de ne olur diye bir sual gelecektir bizi ilk defa dinleyenlerin aklına. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onların gideceği yer cennettir. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Onlar hüsnanda değildir. Hüsnanda olsalardı ne olacaklardı? Müminin yüzü işte Allah-u Teala diyor ki o insanlar ki kıyamet günü günahları sevaplarından çoktur, fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala.
Sevgili kardeşlerim, ama Allah-u Teala Vel-Asr Suresi'nde diyor ki İllellezine aminu. İlla hariç ellezine onlar ki aminu. Amin dururlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cennete gireceklerdir buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilerse insanlar ne olur? Hiç. Allah'a ulaşır. Kesin mi? Kesin mi kesin? İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye manası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka olacaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Kimmiş bunlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayetler. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهُ لَيَعْدٍ Kim o kişiler ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar mı var? Tabii var. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerreder, teslimi açar, göğsünden kalbine nur yolu açar diyor. Kimlerin? Kendine ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilediği kişilerin. Öyleyse dilemedikleri var. Diledikleri var. Peki kimleri dilemez Allah Teala? Araf 186'da diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Allah dilediğini hidayete erdirmez. Milletin ağzına sakız. Demek ki Allah Teala öyle diliyor diye hidayete erecek olanları da Allah hidayete erdirmiyor. Ya da öyle diledi diye hidayete ermeyecek olanları hidayete erdiriyor. Sevgili kardeşlerim kazınaya öyle değil. Ayet-i kerimenin devamında Allah Teala diyor ki Allah onları isyanları sebebiyle şaşkın bir halde bırakır diyor. Hidayete dilediğini erdirmeyen Allah Teala o dilediklerinin isyanda olanlar olduğunu söylüyor. Kim bu isyanda olan insanlar? Kim bu yeryüzünde fesat çıkaran Allah'ın emirlerine isyan eden insanlar? Demin size Rad 21 ile 20'yi ve 22'yi söylemiştik. Orada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi vardı. Rad 25'te de Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Allah'a özellikle misak vermelerine rağmen böyle yaparlar. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Sevgili kardeşlerim anlıyor musunuz? Koskoca alimler zümresi hepsi insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını reddetmekle meşguller. Allah-u Teala'nın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir farz silsilesini yok sayıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Sadece dileyenlerin ulaştığı, Allah'a ulaşmak üzere ulaştığı, mürşide ulaşmak hepsine nasip olmuş. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bir mürşide ulaştı, tövbe etti diyelim. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz.
Hiçbir değişiklik olmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Hemen harekete geçer. Kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikineti alır, yerine ihfat koyar. O kişinin irşat makamıyla arasındaki icabı mesuleyi alır. Maksadı kişiyi mürşidine ulaştırmak. Ve söz veriyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani mürşidine mutlaka ulaştırırım demek bu. Öyleyse tartışmasız bir vaka. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse hamdolsun ki tabi olmadılar diyemiyorlar. Hepsi tabi oldular. Bunu diyemedikleri için başka bir yoldan gitmeleri lazım. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meğer son mürşitmiş. Ondan sonra mürşit falan gelmezmiş. İfadeleri bu. Sahiden gelmez mi? Hadi sevgili kardeşlerim beraberce şu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine 3300. defa beraberce bakalım. Bu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandır. Allah Teala tartışmayı bitirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'e bu sebeple diyor ki Habibim sana sual sorarlar. Ne sormuşlarsa hepsinin cevabını biz koyduk diyor Kur'an-ı Kerim'e. Hepsinin cevabı orada var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neyle karşı karşıyayız? Kainatın en büyük mürşidine sahabe tabi olmuş. Sonra mı? Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye. Sonra mı? Sahabeye tabi olmuşlar. Atları mı? Tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları mı? Tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tebe-i tebe-i diye devamlı arttırmak çok zor bir ifade. Onların isimlerini koymuyorlar bile artık. Zamanımıza kadar gelen bütün nesiller kendi mürşitlerine tabi olarak bugünlere ulaşmışlar. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz bizim neslimizden. Aklı başında olanlara sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte red açık ve kesin bir şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşittir. Ondan sonra bir daha mürşit yoktur. Gelmez. Allah-u Teala da kör kör parmağım gözüne deyip Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine hüküm koyuyor. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Biz de diyorlar ki bu hadis mi? O mevzu hadis. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel söylediniz. Yalnız bir küçücük noktada bir araya gelelim. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır. Çok güzel. Ölçüsü ne? Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uygun olanlar benim hadisimdir diyor. Uygun mu? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bahsediyorsa bütün sahabeye tabi olundu.

Allah'a ulaşmayı da sahiden Allah'a ulaşmayı da inkar. 11 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış. Onlar sadece hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Sevgili kardeşlerim. Zümer 54. Ve yedü ve rabbüküm ve eslimu lehu min kablenin yetiyesin azabı üzerinize. Azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a teslim olun. Fizik gücünüzü ve neslinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki Rum 31 Münebine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et diyor ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Hem kaçmak hem de sığınmak anlamı var firarda. Sonra beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Kim bana vasıl olmuşsa, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedi darüsselamü yeyti men yeşâhü ilâ sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Çünkü diyor ki oraya ulaştırmak istediklerini sıratı müstakim ulaştırır. Hem Nisa 175'te hem de Bakara 87, Enam 87 ve 88'de sırat-ı müstakimin insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah 6. defa kendi zatına davet ediyor. 7. davet müzemin 8 Vesbir ismi Rabbike ve tebettelilehi tefzina. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra mı? 8. ayet Şura 47. Yüzlerinize o değiştirmesi mümkün olan gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Allah ruhun Allah'a ulaştırmasını üzerimize farz kıldığını, emrettiğini söylüyor. Rab 21 وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu 9 ayet-i kerime bize direkt olarak verilmiş olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusundaki emirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bir defa daim ediyor aynı şeyi. O elestü bir rabbüküm gününde Allah-u Teala işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Biz de üzerimize bunları yükledik diyor. Farz kıldık. Misakimizi üzerimize farz kıldık diyor Allah-u Teala. 10 ve Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi ef oluyor Allah-u Teala. Allah'a ile olan ahdlerinizi ifa edin. Hem ruhunuzun, hem fizik vücudunuzun, hem de nefsinizin yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirin. Üzerimize Allah'ın 11 defa farz kıldığı ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki bu emirler hiçe sayılıyor. Ve gördünüz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hem Enam 18'de hem Zümer 18'de Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Hem de Ali İmran 20'de üstelik Ali İmran 20'de fizik vücudun tesliminde söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek,
bütün sahabe dilemişler.

mürşide ulaşmak, bütün sahabe ulaşmış. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'laştırmış, teslim etmişler. Dördüncü safha, fizik vücudun Allah'a teslimi. Biraz evvel söyledik, Ali İmran 20, bütün sahabe fizik vücutlarında ve içlerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra mı? Nefsin Allah'a teslimi, son teslim. Bakara suresinin 132, 33, 34, 35, 36. ayetleri bir dizi halinde peygamberlerin Allah'a teslimini söylüyor. Hazreti İbrahim'den başlayıp silsile takip ederek Allah-u Teala bütün o peygamberlerin Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de tamamen teslim ettiklerini, teslimi külliğine teslim olduklarını ifade ediyor. 136. ayet-i kerimede de sahabeye söylüyor. Onlara deyin ki diyor, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yetmez. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu yer ulul-elbab kademesi. Ulul-elbab velayetin beşinci kademesi. Beşinci safhası. Beşinci makamı. Altıncı makamda nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Gerçek anlamda. Yedinci makamda da eğer teslim olabilirsek Allah-u Teala'ya, köle olmayı başarırsak, o zaman Allah-u Teala bizi irşat makamına tayin ediyor. İrşada mezun kılındığı cümlesiyle. Bütün sahabe, bırakınız nefslerini Allah'a teslim olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Hepsi Allah'ın irşat makamının temsilcileri. Öyleyse nereye ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir trajedi oynanıyor. İnsanların kitle halinde cehenneme sevk edildiği bir trajedi oynanıyor. Ve sorumlular sorumlu olduklarının farkında olmadıkları imajını veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende eğer Allah'ın dini söz konusuysa şunun kesin olarak bilinmesi lazım. Zaten birden fazla din hiç olmamış. Allah'a teslim olma dini sadece bir tek din. Bütün peygamberlerin dini, çünkü bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların mutlak Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Allah-u Teala. İsim vererek Hazreti İbrahim ve ona teslim olanlar, Hazreti Musa ve ona teslim olanlar, ona tabi olanlar, peygamberlere tabi olanların beraber verildiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar. Hepsinin Allah'a teslim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim her birine ait ayrı ayet-i kerimeyle bunu %100 ispat ediyor. Öyleyse Allah'ın emri ne? Allah'a teslim olmak, onun ötesinde başka bir şey yok. 28 basamağın tamamı bu. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz. 27. basamakta nefsiniz
Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin tamamlanmasıdır. Göreviniz burada biter ama bunun sonuna kadar yürümek isteyenler mutlaka salah makamına geçeceklerdir. İrşada ereceklerdir. Eşyanın tabiatına uygun bir gidiş söz konusu. Burası irşada ermek, irşada ulaşmak. Bu nokta yeni bir kararın başlangıç noktasıdır. Ya kişi Allah'a kul olduğunu idrak edecek ve kulluk ona yetecek. Kulluğun, ubudiyetin son mertebesinde görevinin tamamlandığını düşünecek. Ya da Allah'a kul olmak yetmeyecek, köle olmayı isteyecek kişi. O zaman iradesinin bağlanması konusunda talebi olacak. Ve kişi salah makamının son mertebesine, kölelik mertebesine ulaşacak ve Allah'ın emri tecelli edecek. O kişi üzerinde irşada memur ve mezun konumdur. Sevgili kardeşlerim, bizim sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı irşat heyetleri çıkarıyor sağa sola. Sağolun insanlar. İrşat makamının sahibi olduklarını zannediyorlar. Bu makama tayinlerin Allah-u Teala tarafından yapıldığının haberlerinde değiller. İdrakinde değiller. Şuurunda değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'la kalp bağları olmayanlar, kalp hatları olmayanlar, kalp gözleri açılmamış, kalp kulakları açılmamış olanlar, kendilerini gerçekten bir yerlerde zannediyorlar. Hiç kimse kendi kendine Allah ile olan ilişkilerinde bir yere gelemez. Kendi kendine gidebileceği yer sadece cehennemdir insanoğlunun. Hiç kimse bir yardım almadan şu dünyada Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, salt Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa ulaşanları başka bir görev yapmaya zaman bulamadan ölenleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de başka hiçbir şey yapmaya zaman bulamadan hemen ertesi gün ölmüşse onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ama yaşayanlar Allah'ın görevlerini seveceklerdir. Allah onları sevdirecektir. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve zikir yapmayı Allah sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya, hep 12'den vuruyor köfte onu. Öylesine kurnazca bir dizayn kurmuş ki, insanların namaz kılmasına engel olmuyor. Oruç tutmasına, zekat vermesine, hacca gitmesine, kelime-i şehadet getirmesine, yani kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine. Çünkü bunların hiçbirisi bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu kurtaramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka zikir yapacaktır. Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolundaysanız namaz kılmak sizin için mutlaka zevke dönüşecektir. Oruç tutmak, açlığı hiç hissetmeyeceksiniz. Özellikle bir takım sigara tiryakisi, tasavvufun dışında olan insanlar, İslam'ı yaşamayanlar, hadi canım sen de öyle şey olur mu, biz akşama kadar nefesimiz kokuyor açlıktan, perişan oluyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz ne kadar çok müracaat oldu bize? Babamız oruç tutmasaydı da bizi her gün dövmeseydi olmaz mıydı diye. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz dizaynı?
Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamamızı Allah emretmiş. Yetmez. O güzellikleri yaşamak için yardım edeceğine söz vermiş. O yapacak. Biz namaz kılmasını sevmeyeceğiz. Allah sevdirecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Sevdirir mi? Garanti veriyor. Ne söylerse Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Madde bir. Madde iki, Allah söz verdiğini mutlaka yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Allah mutlaka söz verir ve yerine getirir. Öyleyse bütün insanlar için bir olaydan bahsediyoruz. Allah'ın emirleri var. Dikkat edin, bu emirlerin yerine getirilmesi mutlaka bir temel şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dileme şartına dayalı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, siz diyenler ve dinleyenler, siz bunca gayretten sonra bu hedeflere ulaşacak olanlarsınız. Ama ya bilmeyenler, ya aldananlar, aldatılanlar ve aldatanlar, hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Ve bu gayret, bu çırpınış, bu trajediye mani olma konusundaki gayretler bir hududa mutlaka varacaktır. Semeresini Allah-u Teala mutlaka verecektir. O insanların kurtuluşunu inşallah görmek nasip olacak. Ne yazık ki gene çoğu değil, gene azı. Çünkü iblis insanların çoğunu bütün devirlerde, peygamberlerin bile yaşadığı devirlerde hep kandırmayı başarmıştır. Allah Teala Müminin Suresinin 40. ayetinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ard arda aralarında fetret devri yoktur diyor Allah Teala ve küçücük bir not koymuş altına. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek hepsini tekzip ettiler, hepsini inkar ettiler. Hiçbir kavme Allah'ın gönderdiği Resulü o insanlar, o kavimde yaşayan insanlar hiçbir devirde kabul etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber mi demediler? Üzerine insan pisliği atacak kadar alçaldı insanlar. Ona olmadık hakaretler ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu kainata yetişmiş en büyük insan. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Bunu bilgisayar söylüyor, tarafsız bilgisayar. Dünyadaki bütün büyük insanlar, bütün peygamberler bilgisayara madde madde veriliyor. Sonuç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Dünyanın en meşgul insanı. Ve sadece bu zavallı dünyaya değil, kainata tayin edilmiş. Seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah Teala. Alemlere. Yedi alemin altısına da. Neden yedisine değil? Çünkü yedincisi yok. Yokluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir vakayla karşı karşıya değil miyiz? Allah-u Teala Beyt Safa'yı da farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılmış. Dilemeyen diyor kurtuluşu yoktur. Bu noktadaki kurtuluşsuzluk olayı ileriye otomatik olarak projekte edilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra bir insan bir mürşide ulaşmış, önünde diz çöküp tövbe etmiş, bir şey yazmaz. Onun üzerinde mürşidin ruhu oluşmaz.
O insan için hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Kim bu istikamette bir gayretin sahibi ise o Allah'tan yardımı mutlak olarak alır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, Allah'ın emrettiği ibadetleri sevmeyen bir kişi olamaz. Bir takım insanlar diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama namazı sevmiyoruz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, yanlış söylüyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dileseydiniz mutlaka bunları sevecektiniz. Sevgili kardeşlerim, hani bir fıkıhtan bahsediyoruz size. Oğlu tarih dersinden ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım bu gece dersini çalış. Eğer çalışırsan al işte kitap burada. Sabahleyin diyor sana bilmem kaç yüz bin milyon para vereceğim. Artık milyonlar Türkiye'de söz konusu, öyle dememiz lazım. Delikanlı sabahleyin babasının hemen yakasını yapıyorlar. Bakalım parayı diyor okudum. Ne parası istesin yavrum diyor. Okudum diyor kitabı. Kitabı diyor okumamışsın. Eğer okusaydın son sayfasında o parayı zaten bulacaktın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen o parayı bulur. Yani mutlaka Allah'ın emirlerini zevkle yerine getiren birisi hüviyetine girer. İstisnası yoktur. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey işte budur. İnsanların Allah-u Teala'nın indinde bir yerlere varmasını temin edecek olan temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle şekillenmeye başlar. İlk açılan kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Bu dilek bütün insanları mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için kurtuluş söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını bizim sevgili alimlerimizin ümit etmeyeceği kadar kolay bir şekle bağlanmış. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte İslam olmak bu dileğin arkasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Başka bir ifade kullanayım. Hep insanlar derler ki biz cennete girmek istiyoruz, biz cennete girmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Allah-u Teala da aynı şeyi söylüyor. Kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Bir küçücük değişiklik yapacak sadece. Cennete girmeyi istemek nedir? Bir istektir, bir taleptir. Ben diyecek Allah'a ulaşmayı diliyorum. İşte size bir istek. Ama bu istek o kişiyi mutlaka cennete ulaştırıyor. Ben cennete girmeyi istiyorum demek insanları cennete ulaştırmaz. Ama cennete girmek isteyen kişi ben Allah'a ulaşmak istiyorum derse, buna inanırsa, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o kişinin cennete girmemesi mümkün değildir. Dilemezse cennete girmesi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir. Hayatını ibadetlerle geçiren bir adamın kurtulması mümkün değildir de, bir gece bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onu da görmüş, bunu işitmiş, bilmiş, rahim esması tecelliye başlamış, derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki hikmeti almış, yerine ihbat koymuş ve bu kişi ertesi gün ölmüş. Hiç amel yapamadan ölmüş kişi. Şimdi biz dediğimiz zaman bu hiç amelsiz adam var ya, o Allah'ın cennetine girecek de o 85 sene ibadet eden kişi girmeyecek. Fırtınalar kopuyor. Ama Allah Teala böyle söylüyor.
ne söylüyorsa doğru olan sadece odur. Bu kadar ekstrem misaller vermekten muradımız var tabi. Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu ispat etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblisin nasıl bu kadar kuvvetli olduğuna hep bakarım, hep sebep ararım. Bir defa korkunç zeki bir varlık. İnsanları en olmadık yerlerinden 12'den vuruyor. Ve o insanlara, bugünün insanlarına şunu söylüyor. Bunca alim başka şeyler söylüyor. Bir tane ukala çıkmış oradan. Size diyor ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz doğru posta cehenneme gidersiniz. Dilerseniz cennete girersiniz. Böyle saçmalık olur mu diyor İblis. Bir tarafta diyor hayatının 80 senesinin bütün ibadetlere veren insanlar var. Onların cennete giremeyeceğini söylüyor. Ama bir adam Allah'a ulaşmayı dilemiş diye cennete girecekmiş. Ve bu kadar insanın da hiç aklına gelmiyor. Yahu neye dayalı olarak söylüyor acaba bunu? Şu Kur'an-ı Kerim'e bir de biz bakalım. Ya gerçekse? Hazreti Ali bizim söylediklerimize o devirde bir putperesti söylemiş. O da gülüp geçmiş. Hazreti Ali demiş ki bir tek sualim var demiş. Ya gerçekse? Sevgili kardeşlerim, biz öyle söylemiyoruz. Biz diyoruz ki eskilerin bir atasözü var. Halep oradaysa arşın burada. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hiç değişmemiş. Bütün dünyadaki dinlerin yakın gelecekte birleşmesi söz konusu. Bu birleşmenin esası Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları derleyip toplamasıdır. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını teşkil eder. Allah'a teslim olmak. Ruhu, beçi, nefsi. Ve sevgili kardeşlerim, sözlerimizin sonuna geldik. Bunca yıl, 30 küsur yıl hep sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalıştık. Her zaman karşımıza dinlerini bilmeyen insanlar çıktı. Her zaman bizim yalan söylediğimizi söylediler. Bunu dinleyen bu tertemiz insanlar da Allah'ın söylediklerine değil, onların söylediklerine inandılar hep. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar cehenneme gitmek istiyorlarsa, bunda ısrarlıysalar, bizim onları kulaklarından tutup zorla cennete sokmak gibi bir yetkimiz yok tabi. Ama doğruları söylemekle bu sorumluluğun bilincinde hayatımızı tüketmeye kararlıyız. Öyleyse insanların kurtuluşa ermesi mümkündür. Sahabe nasıl kurtuldularsa hepsinin kurtulduğu kesin. Allah Teala diyor ki kim o ümmine bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Araf 157. Allah Teala secde yüzde bütün sahabenin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini söylüyor. Ne yapmış sahabe? Size delilleri ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını da, nefislerini de Allah'a teslim etmişler. 5 safhanın hepsini yaşayıp en üst cennetlere layık olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde fitne eksik olmamıştır. İblis insanların çoğunu her devirde kandırmayı başarmıştır. Elbette bu devirde de aynı şey olacak. Ama insanların bu kadar azının kurtulması, hayır. Mutlaka daha çok kurtulacak. Allah Teala böyle söylüyor. Bunun mümkün olduğu kanısıyla, inancıyla buradayız, karşınızdayız.
Görüyorsunuz ki söylediklerimizin aksini 30 küsur yıldır kimse ortaya koyamadı. Din adamlarının söylediği şey sadece hayır öyle değil. Onlara bakmayın. Onlar kendilerine göre Kur'an-ı Kerim yorumlarlar. Ama hiç kimse aksi ayetlerle ortaya çıkamıyor. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dünyada yaşayıp gidiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim doğruları üzerinde bütün hedeflerinize ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ve kolları ve bacakları kesilerek bitkisel hayata yatırılmış olan İslam'ı böylece canlandırmanızı, ihya etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Yetmez. Böyle olacağını, insanların bunu öğreneceğini de biliyoruz. 3-4 sene sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok zaman yok. Ve Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizi bu ilimle teçhiz etti, mücehhez kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah'ın emri göklerle yerler arasında inip çıkmaktadır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani zamanın imamı, devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, Ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Öyleyse acaba Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi ne demek istiyor? Allah-u Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Bu olgu muhtevayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kimdir bu insanlar? Ne yapmışlardır? Allah'ın mağfiretine muhatap olmuşlardır. Bunlar Mürşid'in önünde tövbe edenlerdir. Böyle bir tövbe merasimi o kişinin başının üzerine mutlaka zamanın imamının ruhuna ulaşmasını sağlar. O kişiyi mümin kılar. O kişiye Allah'ın pek çok güzelliğini sağlar. Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine aşık tutan meleklerle onların etraflarındaki kişiyi, yani zamanın imamını bunu söylüyor ve diyor ki onlar oradadırlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşuyor. Mürşitle mürit. Tövbe merasimi yapılır ve doğruyu söylerler. Müridin kalbinde Allah'a ulaşma talebi vardır ve bunun doğru olması neticesine ulaşılır. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede Nebi 39'da Allah Teala buyuruyor ki işte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bu kişiye mehab olur, sığınak olur. İşte mürşide ulaştıktan sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu dizayn üzere zamanın imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmüt telakı Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için, onu emretmek için. Ve ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapar. O gün mürşide ulaşılan gündür. O gün kişi kalbine iman yazılacağı için mümin olur. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün diyor kimin başının üzerine katımızdan bir ruh döndürürse o kişiyi o ruhla desteklersek o zaman onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Dikkat edin iki insan arasındaki farklılığı birinin kalbinde iman yazılır, diğerinin kalbinde küfür yazılır. Kim Allah'ın mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöker ve tövbe ederse, el öperse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o zaman o kişinin kalbine Allah iman
1: eder. Allah!
0: O kişiye 7 tane hediye verir. 7 tane nimet. İşte bu nimetlerden birisi kişinin kalbine Allah'ın imanı yazılır. Bir başkası kişinin bütün günahlarının sevabı çevrilmesidir. Allah-u Teala Furkan Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde buyuruyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları kat kat artar, cezaları da. Diyor ki bir sonraki ayette Furkan 70'te ama tövbe edip de görüşünden de tövbe edip de mümin olanlar kalplerin içine iman yazarak mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar onlar hariçtir. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarını Allah'a doğru seyri sulaha çıkardılar. Ve Allah-u Teala tarafından ruhları kabul ediyor. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız günahların sevaba çevrilmesi olayı. İşte böyle bir müessesede ne gördük? 3 tane temel unsur. Tövbeden sonra, mürşidin yapılan tövbeden sonra bir o kişi mümin oluyor. 2 o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 3 o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada bir başka olay daha var. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi de bunları anlatıyor. Gene aşık tutan meleklerden bahsediyor Allah Teala. Gene oradaki kişiden zamanın imamından bahsediyor. Ve bazı insanlar için onların hayırlı temennilerde bulunduğu, duada bulunduğu ifade ediyor Allah Teala'ya. Kim bu bazı insanlar? Bazı insanlar aşık tutan meleklerin ve oradaki kişilerin onların etrafındaki kişinin, zamanın imamının şahit olarak bulunduğu bir merasim. O merasimde tövbe eden kişiler. Dünya üzerinde aynı anda 1 milyon tane insan tövbe etse, Allah-u Teala 1 milyon tane zamanın imamının ruhunu o merasimin yapıldığı her noktada hazır bulunduruyor. Merasim tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başımıza gelir, yerleşir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma gibi yerli der. İşte böyle bir merasimin muhtevasında Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi onlar bazı insanlar için hayırlı temennilerde bulunurlar diyor. Sonra diyor ki onlar derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyini kuşatmıştır. Bu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. sen her şeyi kuşatmışsın demiyor Allah Teala. Kendi zatının her şeyi kuşattığını söylemiyor. Allah'ın rahmeti ve ilmidir her şeyi kuşatan. Bazı insanlar Allah-u Teala'yı kainat zannederler. Kainat olarak da tarif ederler. Her şey Allah'tır derler. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir geçerliliği yok. Kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Neden rahmeti? Rahmet oluverilen partiküller aslında nötrinolardır. Yani enerji partikülleri. Allah'ın katından yola çıkarlar. Tebe suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Dediyse ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği son derece açık bir şey. Nötrinolardan bahsediyor, enerji partiküllerinden. Bu enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler. Bu Allah'ın katından gelen enerji partikülleri elektronları ulaşırlar. Elektronlar ya sağ spinlidir, sağa dönüşlüdür, ya da sol spinlidir, sola dönüşlüdür. Kur'an-ı Kerim'de elektronun adı zerre olarak geçer. Allah Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesine diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Tesbih Allah'ın isminin gayri iradi olarak varlığın kendi iradesinin dışında sonsuz bir şekilde tekrar edilmesidir. Allah Teala elektronları ses açısından bir düdük gibi vücuda getirmiş. Nasıl bir düdüğe üflediğiniz zaman ondan bir ses çıkarsa, hangi düdük neye göre programlandıysa sadece o sesi çıkartabilirse bütün elektronlar da her dönüşlerinde aynı sesi çıkartırlar. Bu sesler onların kendi nisanlarıyla Allah kelimesini söylemeleridir. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimenin sonuna diyor ki ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Biz anlayamayız. Kulaklarımız onların sözlerini anlayabilecek standartta yaratılmamış. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan, giderek küçülerek ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu almaya yetkili değildir. Ne ses olarak, ne renk olarak, ne de ışık olarak. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, sonsuza kadar, sonsuz kilometreler boyunca büyüyen pozitif dalgaların da sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü biz insanlar ses olarak, renk olarak, ışık olarak idrak edebiliriz. Ne onun evveli sıfıra yaklaşan dalga boyları ne de 11 milimden ötesi hayır. İkisinde de insanoğlu yetkili değildir. Düşünün ki Allah-u Teala kainattaki bütün mahlukattan daha değerli tutuyor insanoğlunu. Ve diyor ki kainatta neyi yarattıysam hepsini senin için yarattım. Kainatta en üstün mahluk olarak yaratılan insanoğlu 11 milimden ötesini algılayamıyor, 5 milimden aşağısını algılayamıyor. En üstün varlık kudukları bu kadar. Öyleyse Allah-u Teala onların tesbihinden neyi murad ediyor? Ona bakalım. Nükleer fizik ve nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler kesin bir sonuç ortaya çıkardı. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. Aynı sesi çıkartıyor. Bu sesleriyle onlar Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlar. Laboratuvarlarda yapılan bu testler bu kesin sonucu ortaya çıkardığı zaman gördüğümüz şey açık bir olguyu ifade ediyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Neden Allah-u Teala elektronlar Allah'ı zikrediyor demiyor da tesbih ediyor diyor. Çünkü zikir iradi yapının bir gereğidir. Biz istersek kendi dileğimizle, irademizle Allah'ın ismini ister içimizdeki sesle, ister dışımızdaki sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Böyle bir tekrarın Kur'an'daki ismi zikirdir. Başka bir irade bize bunu yaptırmıyor. Bizim kendi irademiz bunu sağlıyor. Ama elektronlar için aynı şey söz konusu değil. Demin söylediğimiz Sebe suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın indinde bir olguyu sergiliyor. Allah'ın katından dönerek inen nötrino ya sağ spinlidir ya da sol spinlidir bir elektrona ulaşır. Elektrona ulaştığı zaman onun üzerine yapışır, dönüş enerjisini elektrona devreder ve tekrar Allah'ın katına geri döner. İşte bu olguyu Allah-u Teala gökten ineni, yere gireni, yani orada elektrona ulaşıp onu hareket olarak hayata yeniden getireni, sonra tekrar yerden yükseleni ve göğe yükseleni en iyi bilir diyor. Bir nötrinonun en güzel tarifi. Öyleyse nötrinoları idare eden sonsuz güç Allah'ın gücü müdür? Hayır. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bu. Yani Allah'ın bütün kainatı kontrolü altında tutan kompütür sistemi. Bu sistem kainatın her zerresine hakimdir. Her nötrino, sonsuz sayıdaki nötrino, bu muhteşem dizayn tarafından kontrol altında bulunduruyor. Kainattaki her zerre, her yağmur tanesi, her kar tanesi, her elektron böyle bir kontrol mekanizmasının altında yaşar. İşte Allah-u Teala'nın biz zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine ulaşan rahmeti, nefsimizin kalbine ulaşan fazlı, nefsimizin kalbine ulaşan salavatı hepsi, hepsi Allah-u Teala'nın birer nimetidir. Bu nimetler partiküller olarak Allah-u Teala'nın katından iner. Bu inen sistemler insanın kalbine ulaşır. Ve kalbin içinde bir işlem yaparlar. Bu işlem nefs tezkiyesi adını alır. İşte bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi olayının gerçekleşebilmesi, yani rahmetin Allah'ın emrini icra edebilmesi, kişinin kalbinde 7 tane kalp şartının tahakkuk etmesine bağlıdır. 7 tane kalp şartı. Bir, Allah-u Teala kalbimizin içinden Ekinnet isimli idraki önleyen müesseseyi alıyor. İki, onun yerine İhfat isimli idraki tahakkuk ettiren bir başka sistem koyuyor. Üç, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Dört, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşabilmesi için. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Beşinci, altıncı ve yedinci işlemleri fark ettiriyor. Beşinci işlem kalbimizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Altıncı işlem kalbimizin içindeki küfür kelimesini oradan alıyor. Yedinci işlem kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah Teala 7 tane işlem usulüne getiriyor. Bu işlemler tamamlanınca ancak zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat üzerinde iki grup nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o şifreli yolu, açılan yolu takip ederek kalbimizin içine ulaşıyor ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Bu dizayn nefs tezkiyesi adını alır ve 7 kademede gerçekleşir. Nefs-i emmare 1. kademedir, %7 ruh birikimi. Nefs-i levame 2. merhaledir, 2. bir %7 ruh birikimi. Böylece nefs-i mülkime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i tezkiye diye 7 tane kademe oluşur. Bu 7 kademenin her birinde biriken %7 nur ve huşuda bunlara ilave edilen %2 nurla nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar, %51 ulaşır. Bunun manası çok ciddi bir manadır. Başlangıçta nefsimizin kalbindeki bütün afetlere, orada afetler olduğu için nefsimizde sadece afetler olduğu için, %100 afetlerden oluştuğu için şeytan telkinde bulunabiliyordu, şeytan tezir edebiliyordu. Ama afetler onların yerini alan fırınlar sebebiyle, yani ruhumuzun hasretleri sebebiyle adım adım azalıyorlar, azalıyorlar, azalıyorlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleştikçe. Sonuç ne oluyor? Sonuç. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbinde nefsi tezkiye denemesinde %50'den daha fazla nur birikiyor. %51'den daha fazla. Manası şeytan başlangıçta nefs sadece afetlerden oluşmuşken o nefsin kalbinin %100'üne hitap ederken, %100'ünü kontrol altında bulundururken, %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken şimdi tesirinin en üst noktası 149'a kadar yükselebiliyor. %50'ye ulaşamıyor. Yani artık şeytanın o nefsin kalbinde bir hakimiyeti yok. Şeytan ikinci sınıf vatandaş olmuş. Ve böylece Allah Teala'nın izinde iblis partiyi kaybetmiş, davayı kaybetmiş. İşte böyle bir hedefe kişinin ulaşılması nefs tezkiyesini veren bir sistemle mümkün. Onunsa başlangıcı mutlaka meşhurda ulaşmakla sağlanabilir. Çünkü son üç işlem nefsin kalbindeki mührün açılması bir, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması iki, kalbin içine iman kelimesinin yazılması üç. Bu üç işlem o kişi mürşidine ulaşmadan gerçekleşemez. İşte Allah'ın katından gelen bütün elektronları harekete geçiren rahmet partikülleri burada da taşıyıcılıkla süreda ediyor. Fazlı salavatı nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi fazılları, yani ruhun hasretlerini kendisine çekme gücünün sahibidir. Etrafında nurlarını toparlamaya başlar. İşte bunu sağlayan müessese Allah-u Teala'nın rahmet adını verdiği kargo uçaklarıdır. Böyle bir fonksiyon eda ederken bu kargo uçaklarının kalbimize getirip bıraktığı ve orada yerleştirdiği, iman kelimesinin çekim gücüyle yerleştirdiği fazıllar ruhumuzun hasretleridir. Nefsimizin kalbinde yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah'ın rahmet adını verdiği partiküller sadece elektronları devamlı hayatta tutan, onlara verdikleri dönüş enerjisiyle onları devamlı harekette tutan, hayatta tutan ve devamlı Allah'a tesbih etmelerine sebebiyet veren hüviyetlerin ötesinde nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirebilecek olan bir getiriş hareketini, taşıma hareketini gerçekleştirmeleridir. Öyleyse rahmet adını verdiğinizde dikkat edin. Burada Allah'ın koyduğu tarifi açıkça söylemek gerekir. Allah Teala buyuruyor, Allah'ın katından gelen, bir vazife yapan ve vazifesini yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. İşte bu açıdan baktığınız zaman rahmet bir emirdir. Çünkü getirdiği fazılları orada bırakıyor. Bu sefer beraberine karanlıkları alıyor nefsin kalbinden. Onları kalbin dışına çıkartıp dışarıya atıyor. Sonra da Allah'ın katına tekrar dönüyor. Yani Allah-u Teala'nın Sebe Suresinin 2. ayet-i kerimesinde söylediği Allah yere gireni gökten ineni diye başlıyor. Gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte bu rahmet partikülleri nötrinolar Allah'ın indinde bütün elektronları harekete geçiren bir özellik taşıyorlar. Rahmetler ise beraberlerinde başka partikülleri de getiriyorlar. Fazıl gibi, salavat gibi. Ve sonra tekrar görevleri bitince, onları götürüp kalbe bırakınca, karanlıkları beraberlerine alarak kalpten ayrılıyorlar. Onları yolda silkeliyorlar. Yok olmalarına sebep veriyorlar. Ve kendileri tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. İşte böyle bir dizaynda bu emrin nerelerde, nasıl faaliyette bulunduğunu Allah-u Teala Talak Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. 7 tane gök katında ve 7 tane yer katında Allah-u Teala'nın emrinin hükümran olduğunu, Allah'ın emrinin 7 tane gök katında hareket

gerçek vücudumuzun alemi. İşte bu gördüğünüz alem zahiri alem. İkincisi, bu zahiri alemin boyutlarını paylaşan berzah alemi. Yani ölen insanların nefslerinin gittiği ve kıyamete kadar yaşamakta olduğu alem. Hepiniz rüyanızda tanıdığınız birilerini görmüşsünüzdür. Ölen birilerini. Sonra da onlara sormuşsunuzdur, sen ölmemiş miydin diye. Onlar da demişler ki, ölmüştük ama yaşıyoruz. Bunun ne manaya geldiğini anlamamışsınızdır. Oysa ki yaşayan nefsleri kıyamete kadar da yaşamaya devam edecek. Kıyamet günü yeniden dirilen vücutlarla nefsler tekrar bir araya girecekler. İşte böyle bir olgu söz konusu. Alemlerin 6 tane olduğunu görüyoruz. Zahiri alem, onun karşısında olan zahiri alemin berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşısında olan cinlerin berzah alemi. İnsan ruhunu Allah'a kadar ulaştıran Sırat-ı Mustakim isimli 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, Allah'a kadar ulaşan bir yol, emr alemi, zemin kattan aşağı doğru uzanan, onun karşıtı olan zülmani alem. 6 alem oldu. Allah-u Teala da zaten 6 alem yaratmış. 3 tane pozitif alem, zahiri alem, gayb alemi, emr alemi, 3 de negatif alem, bunların karşıtları. Ama 7 alemden bahsediliyor. 7 alemden bahsediyor. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer yokluk yaratılmış olsaydı mutlaka çift olacaktı. 7 alem olamazdı. 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsediliyorsa 6 tanesi Allah'ın mahlukudur. 7.'si zaten yokluktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın de Allah'ın emrinin 7 tane gök katını aşarak ulaştığı, hatta ulaşmakta kalmayıp 7 tane yer katında da zülmani alemde de geçerli olduğunu söylüyor Allah Teala. Her şeyi yaratan Allah diyor. Her şeyin sahibi olan Allah diyor. Öyleyse Allah Teala'nın emir müessesesi Allah'ın bütün güzellikleridir. İnsanlar huzursuz oldukları zaman eğer Allah Teala'nın yolundalarsa Allah onların kalplerine mutlaka sekinet indirir. Sekinet Allah'ın bir nurudur ki kişiye ulaştığı zaman onda kesintili bir uyku hali vücuda getirir. Daha doğrusu uyuklama hali. Bu uyuklama hali kişinin kalbinde bir huzuru, bir sükuneti oluşturur. Ne zaman Allah'ın dostları şu veya bu sebeple bir sıkıntıya düşseler, Allah Teala derhal onların üzerine sekinet adlı nurunu gönderir. Bu enerji partikülleri kişiye ulaştıkları zaman onun kalbinde öyle bir işlem yaparlar ki kişi ferahlık hisseder, huzur hisseder ama sık sık uyuklama haline girer. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın gönderdiği buradaki partiküller yani sekinet gene emri ifade eder. Çünkü görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri döneceklerdir. Allah Teala insan ruhuna da emrini veriyor. Diyor ki Habibim sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Rabbinin emirlerinden bir tanesidir. Ve Allah Teala bu ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir diyor.

Kalp yüzü açılmadan bir insanın ruhları görmesi mümkün değildir. Ancak kalp yüzü açılınca gök katlarında ruhların yaptığı seyir sülük yolculuğu kişi net olarak bilir. Ruh da bir emirdir. Allah'ın katından gelmiştir. Bizlerle beraberdir, bir görev yapıyor. Ve Allah'ın katına geri dönecektir. Allah'ın zatını ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu nesnenin Allah'ın zatında ifna olması, yok olması Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Yani Allah'tan gelen, görev yapan, görevden sonra tekrar Allah'a dönen Allah'ın bir vasıtası. İşte ruh da bir nötrino gibi, bir rahmet gibi, bir fazl gibi bir tek partikül değil, bir özel partiküller toplamı olarak vazife görür. İnsanın fizik vücuduna Allah-u Teala tarafından üfürülür. Sonra dilediği zaman vücudu terk eder. Hiçbir günaha ruhun iştirak etmesi mümkün değildir. Ne zaman bir fizik vücutta günah işlenecekse ruh orada değildir, dışarıdadır. O olayı dışarıdan izler. Elindeki mizanla o olayın ne kadar derece kaybına sebebiyet vereceğini derhal görür. Mizan sonsuz bir olaylar dizisinin gerçek ceza değerleriyle veya gerçek mükafat değerleriyle açıklanmış bir müessesesidir. Burada ruhun elindeki mizan, nefsimizin ve fizik vücudumuzun yaptığı günahı derece olarak mutlaka gösterir. Ve ruh da bir günahı işledikten sonra bir insanın fizik vücuduna da nefsine de azap eder. Bu azap manevi bir azaptır. Ama bu azabı taşımayan yoktur. Birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz burkulur. Neden böyle bir şeyi yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye? İşte bu bir vicdan azabıdır. Bu azabı size tattıran şey ruhunuzdur. Vücudunuzda hiçbir günahın işlenmesinde bulunmayan, mutlaka oradan ayrılan ruhunuz. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın emirleri sadece bir tek metruna ismiyle isim vermiyor. Allah-u Teala'nın katından gelen ve mürşidin başının üzerinden kalbinize ulaşan feyz isimli müessese gene Allah-u Teala'nın bir emridir. Allah'ın emrindendir. O da bir enerji grubudur. Ve insanın kemale ermesinde önemli bir fonksiyon eda eder. Öyleyse insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve her konuda sünnetullahı bir görev yapıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın İlminin her şeyi kuşatmasıyla Allah'ın neyi kastettiğine dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın ilmi Allah'ın kainatı izah edecek olan kanunları olan sünnetullah'tır. Ve kainatı kuşatan, tekrar ediyorum, Allah değildir, Allah'ın ilmidir. İşte Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır diyor zamanın imamı ve aşıktan melekler. Ama Felak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor Allah'ın ilmi
her şeyi kuşatmıştır diyor. Kainatı yaratan Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması nereden teşekkür ediyor? Çünkü her şey elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar atomları, atomlar hücreleri, hücreler organizmaları vücuda getirmiş veya cansız bir nesne söz konusuysa sadece atom yapısıyla elementler oluşmuş. Her proton etrafındaki elektron sayısına göre elementler farklı dizaynlar arz ediyor. Öyleyse elementlerin oluşmasındaki olguya baktığımız zaman gene Allah'ın ilmini görüyoruz. Bir proton bir hidrojen atomunun merkezini teşekkür eder. Nükleos çekirdeğini teşkil eder. Bu çekirdeğin etrafında sadece bir tek elektron eliptik bir yörünge üzerinde devamlı dönmektedir. Bir elektron bir defa bu eliptik yörünge üzerinde dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi geri verir. Yani Allah'ın katından gelen nötrino elektrona bir ulaşır, ona enerjisini verir. O hareketine devam ederken ondan ayrılır ve onda o nötrino elektrondan ayrıldıktan hemen sonra bir ikinci nötrino ulaşır. Bu sefer de o enerjisini verir. İşte Maxwell soruyor, nasıl oluyordu diyor, milyarlarca seneden beri bu elektronların durması söz konusu değil, hala dönüyorlar. Hala dönüyorlar çünkü devamlı olarak besleniyorlar. Devamlı Allah'tan enerji alıyorlar. Allah'ın sünnetullahı her elektrona ayrı bir nötrino grubunu birbiri ardından milyarlarcasını devamlı gönderir bir tek elektrona. O elektronu hareket halinde tutmak için. Öyleyse düşünün 200 trilyon hücreniz var. Bu 200 trilyon hücrenizde her birinizde 23 çift kromozom var. Her bir kromozom genetik yapısıyla, genleriyle sizin ayak tırnaklarınızdan saçınızın ucuna kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. İşte Allah'ın ilmi böyle bir ilimdir ki bir tek sizde 200 trilyon 46 tane sim varsınız. Her şeyinizde sizi yeniden oluşturabilecek 200 trilyon çarpı 46 tane sizin özetiniz. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mı? Eğer bir insanın her zedesinde onu yeniden vücuda getirecek olan özelliklerin 23 çifti birden mevcutsa bir ilim Allah'ın sünnetullahı külli irade onu oraya koyuyor. Bir buğdayı sadece toprağa atıyorsunuz toprağa. Bakıp toprağa sürüp ondan sonrasına siz karışmıyorsunuz. Sonrasını gerçekleştiren sünnetullah. O buğdayı çatlatıyor toprağın içinde. Topraktaki sistem o çatlayan buğdayı bir sapa bağlıyor. Sap üzerinde bir başak sistemi içerisinde o buğday, bir tane buğdaydan 20 tane, 30 tane buğday çıkıyor. Bunu gerçekleştiren müessese işte o sünnetullah'tır. Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin ilmi adı verilen sistem sünnetullah'ı oluşturur. Öyleyse kainatta her şeyin
kontrol altında tutulduğu bir dizaynı söylemek istiyorum. Bu muhteşem bir olay. Dünya üzerinde bir ara ozon tabakası eksiliyor, delinecek diye bir sürü dedikodu çıkmıştı. Herkes korkudan safsarı olmuştu. Oysa ki onlar sünnetullah'tan habersizdiler. Allah'ın sünnetullahı, yani külli irade, bunu daim olarak kontrol altında tutar. Kutuplardan hemen biraz aşağı bölgede milyarlarca iğne yapraklı ağaç yetiştirmiş Allah-u Teala. Neden yetiştirmiş? Oksijen dengesini kurup ozon tabakasını muhafaza edebilmek için. Ayrıca oksijenle insanları ve hayvanları hayatta tutabilmek için. Biliyorsunuz ki ağaçlar, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Yani fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar. Köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Katalizör olarak da güneşin enerjisi devreye girer ve karbonhidratlar oluşur. Mutlaka oksijen açığa çıkar. Çıkarsa ne olur? Eğer çıkmasaydı biz insanlar ve hayvanlar çoktan ölmüştük. Hamdolsun Allah-u Teala ki Allah'a yaşamamız için ağaçları, bitkileri, yeşil yaprakları vermiş. Klorofil özümlemesiyle devamlı kendi gıda maddeleri olan karbonhidratları oluşturuyorlar ama devamlı havaya oksijen veriyorlar. Ne kullanıyorlar? Bizim artık maddemiz olan karbondioksidi. Çünkü biz insanlar havadan oksijen alırız, kanımızı temizleriz, ondan sonra da havaya karbondioksit veririz. İşte insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen, insan ve hayvanların hayati maddesidir. İnsan ve hayvanlar oksijensiz yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksitsiz. Öyleyse Allah-u Teala her şeyi bir dengeler sistemi içinde kurmuş. İşte bu dengeler sisteminin müdafiyi, koruyucusu, zamana veya herhangi bir şeye asla yenik düşmeyen koruyucusu sünnetullah adını alır. Ozon tabakasında eksilme oldu diyelim. Sünnetullah derhal karları eritecek olan iğne yapraklı ağaçların kutuplara yakın yerlerde üzerleri daima karlı. Bazen bu karlar eriyor, bazen de karla kapalı oluyor. Karla kapalı oldukları zaman oksijen azalacağı için ozon tabakası oksijenin azalması sebebiyle yavaş yavaş incelmeye başlar. Ne zaman bu incelme normalin altına düşerse o zaman yağmur yağar iğne yapraklı ağaçların üzerine. Milyarlarca ağacın iğne yaprakları üzerindeki karlar erir. Eriyince milyarlarca ağacın yeşil yapraklarının çıkardığı oksijen havaya çok fazla miktarda yayılır. Bu yayılan oksijen yükselerek ozon tabakasını onarır ve devam ettiği sürece giderek ozon tabakası kalınlaşır, normale ulaşır ama durmaz. Normali aşarak devam eder. İşte ne zaman normali aşarsa dediğimiz zaman süreç içerisinde o zaman yeniden kar yağacaktır. O zaman yeniden kar yağacak ve yağan kar iğne yapraklı ağaçların yeşil kesimlerini örtecek ve bu sebeple havaya yayılan oksijen azalacak. Azalınca normalden daha fazla kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlayacak. Normale kadar gelecek ama durmayacak, normalin altına inecek. O zaman da tekrar yağmur yağarak iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karlar eriyecek. Daha çok oksijen çıkacak. Ve böylece aylar boyunca
devam eden bir incelme ve kalınlaşma olayı sür git, devam edip gider. Sünnetullah bıkmaz. Sünnetullah görevini yapmaktan vazgeçmez. Şartlar ne olursa olsun, sünnetullah görev yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı, işte o Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmadan evvel her şeyi yaratmış. Yarattığı şeyleri de kuşatmış. Çünkü onun ilminin standartları içerisinde yaşar. Mikvalime baktığınız zaman bir protonun etrafında hareket halinde olan elektron veya elektronlar görürsünüz. Makro aleme baktığınız zaman bir güneş sisteminde güneşin etrafında dönen gezegenler görürsünüz. Tıpkı bir protonun etrafında dönen elektronlar gibi elektrik bir görünce üzerinde makro sistemde dünyalar döner, yıldızlar döner bir sabitenin etrafında. Güneş bir sabitedir, kendi etrafında döner. Bir felek üzerinde hepsi birden hareket halindedirler. Ama bu harekette dünya güneşin etrafındaki turunu 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, bilmem kaç salise ve daha az katları, az katları, az katları milyarlarca seneden beri dünyanın güneşin etrafındaki 365 gün küsür süren bu yolculuğu saniyenin milyarda biri kadar bile bir zaman değişikliğine uğramamıştır. Allah'ın ilminin nasıl muhteşem bir dizayn olduğunu buradan çıkartacaksınız. Allah Teala şu dünyada verilen gezegende öyle bir denge kurmuş ki bu dünyanın merkezinden hangi tarafa uzatırsanız atın merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlık birbirine eşittir. Bir tarafta okyanus vardır, öbür tarafta Everest Dağı vardır, ana eşittir. Bu eşitlik hiçbir noktada zedelenemez. Ne zaman bir insanlar baraj yaparsak, dünyanın dengesini farkına bile varmadan değiştirmeye kalkarsak, bilmediğimiz zelzeleler olur. O sistemini yeniden yer yerine yerleştirir. Gene merkezden çıkan iki dikmenin iki ucunun merkezden itibaren olan ağırlığıyla diğer tarafın ağırlığı kesin olarak birbirine eşittir. Hangi noktadan bakarsanız bakın sonuç değişmez. Çünkü o noktanın etrafında dünyanın yarısı vardır. Öyleyse ne demek istediğimi dikkatle düşünün. Onun ilmine sadece hayran olursunuz. Onu tanıdıkça hayranlığınız artar, hayranlığınız büyür. Önce Allah'a karşı hoşlanmakla başlarsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra mı aşık olursunuz? Üçüncü safa. Sonra hayran olursunuz. Dördüncü safa. İlk üç safada insanların dizaynında birbirinden hoşlanan, birbirlerini seven, birbirine aşık olan insanlar seviye itibariyle farklılık göstermezler. Böyle bir ölçü yoktur. Ama hayranlık dediğiniz zaman orada durun. Hayran olan daima alttadır, alt seviyededir. Hayran olan daima üst seviyededir. Onun için ben Allah'a hayranım. Ben onun kölesiyim. Beni yaratan o. Eğer kendime aynada baktığım zaman yalnız kendimi görseydim, o zaman insanlar gibi Allah'ın kadrini kıymetini bilmeden yaşardım. Ama biliyorum ki 200 trilyon hücrenin sahibiyim. Her hücremde
beni yeniden oluşturmaya yetenekli tam 23 çift kromozom hayatta. Yani ben aynaya baktığımda 200 trilyon çarpı 46 tane benim. Öyleyse Allah'ın ilminin beni kuşattığı kesin. Çünkü hücre yapımı vücuda getiren sistem atomlar. Atomları vücuda getiren sistem elektronlar, karşıt elektronlar ve bunların arasındaki iki tane kuvvet, merkez kaç kuvvetiyle merkezi çekim gücü. Aralarında öyle bir denge kurmuş ki merkezden çevreye doğru uzaklaşan bir elektronda en uzak noktada, elektrik bölgenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan, en düşük hız görürsünüz. Çünkü onu yaratan kuvvet, Yüce Allah, sünnetullahıyla elektronun merkezi iradeyi gelmesine ve kaçmasına müsaade etmiyor. Manyetik alanı yükseltiyor, hızı küçültüyor. Dikkat edin, eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Merkeze en yakın noktada en yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Bu sefer de merkezin çevre elektronunu kendisine çekme ihtimalini Allah-u Teala önlüyor. Ve böylece Allah'ın ilmini görüyorsunuz. Her elektronda. Şu anda bu oda. Bu sohbeti yaptığımız yer. Burada görebildiğiniz her nokta elektronlardan müteşekkil. Havanın içinde azot var, havanın içinde oksijen var, hidrojen var. Bu havanın her zerresi elektronlardan oluşuyor. Nereye bakarsanız bakın, hiçbir boş yer göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilmi bu odayı kuşatmış mı? Neden Allah-u Teala Allah'ın ilmi yokluğu da kuşatır demiyor? Çünkü kainatı Allah-u Teala yaratmış ve yarattığı şeyi teminat altına almış sünnetullah ile. Yarattığı her sistemin arasında onun ilmi gidip geliyor. Elektronları harekete geçiren, onları hayatta tutan nötrinolar. Bütün mikrosistemde protonlar, onların etrafındaki elektronlar, bütün makrosistemlerde sabiteler ve etrafında dönen gezegenler. Dikkatle baktığınız zaman aynı kudret elinin, Yüce Allah'ın kainatın her zerresinde ilmi olanın, ilmin sahibinin orada hükümran olduğunu görürsünüz. Onun ilmi devrededir. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mıdır? Evet. Bütün varlıklar Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Bütün varlıklar arasında Allah'ın ilmini temsil eden nötrinolar rahmet, fazl, salavat, hareket halindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı, kısaca Allah'ın emri. Kainatın her noktasında hareket halindedir. Her noktasında vardır. Ve bunları vücuda getiren Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin temsilcileri olan bu nesneler oralarda görev yaptıkları sürece Allah'ın ilmi kainatın her noktasında mevcuttur. Üç pozitif, üç negatif bütün alemlerde Allah'ın emri iner ve çıkar. İşte böyle bir dizayn, işte yaratıcı, işte yaratılan. Hamdolsun ki bizler sadece bir yaratık olduğumuzun farkındayız. O yüce yaratıcının naçiz bir
yaratılanı mahluku. Rabbimize hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Onun o sonsuz ilminin sadece vücuda getirdiklerinden bir küçücük süce olarak. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: An. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O, onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: Düşünün ya, bugün bir şey olabilir mi? Bir ot olabilir. Bir canlı. Ama değil mi? Bu dünyanın silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldınız. Ve Allah Teala sadece bunun için bile ne kadar şükrediniz, anlayışınız vardır. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattınız? Yarattığın her şeyi insan için yarattım. Geliyor onun evine var. Her şey sizin için yaratılmış. Meleklerde, cinlerde, hayvanlarda, bitkilerde, koskocaman bir cansız kainatta her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da sorun yok. Biz canlılık ve cansızlığı kendimize asfetatlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor kâhâ, isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere veya göre. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala? O zaman canlılık, canlılık meselesi biraz yeter gibi geliyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları. Bitkiler de bitkiler. Özellikle de bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar benim için. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar. Hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar haleden hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz diyoruz hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sarıtırıyor, sarıt olmayanlar var, onlar da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesinde karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler hayvan yemek veya başka bir şey yemek ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlar da mutlaka oksijenlerinde, mutlaka karbondioksit artık maddelerinde. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar artık madde. Nasıl dengeyi nasıl kurmuş?
2: Allah.
1: Birinci grubun artık maddesi, ikinci ise hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi, birinci grup için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim başkalarına ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Öyle ihtiyaç duyuyor muyuz kesin? Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürit mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık mütinizin sahibi değilsin. Neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği için. Sizi hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah-u Teala. Ana göreviniz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluklar, biz kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun hepsinizi afetlerinin takdirinde arayan bir zavallısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes yok der, bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim der, hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalayamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldın der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kanununu öğreteceksiniz. Ne veriyorsanız o kadar. O kadar. Başkalarına bulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman ödeyiniz sonsuzluk.
2: Allah!
1: Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte neyse ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Neyse der, Rabbena hani bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkınızı alamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömlek aldınız. Onun hesabını anahtaraya vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecbursunuz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o gün sizin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başka bir fayda olacak. Öyleyse hesabınız doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye devamlı helal için yaşamınızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aramlarınız varsa hepsini kurlarınız ödeyerek devreye sokar, sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah-u Teala, ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala, neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmamak için her türlü gayreti gösterir. Allah-u Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak, azalacak, azalacak. Onların artması, azalması demek ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kazanırsın. İki düşman orada düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı koyabilecek bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğunda sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem de onun yerine ruhun afeti geldi. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olduğuna oturtmak. Ve zikrinizi ne kadar yüksek o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşursunuz? Daimi zikre. Eğer derdiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasını bilmesidir. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş, senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf prensipleri için söylüyor. Sahabe için de diyor, onlar geceleri uyumadan diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var, şimdi biliyor musunuz? Kuşun musul yatağınızda uyurken, onları düşünün, 14 asıra ver, o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor, orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar. Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey. Akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyutamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun.
2: Allah.
1: Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu aletle öbür aletle bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz dayı mekanı başlatıyorsunuz demektir. Kendinize uçmayı düşünün.
2: Allah.
1: O zaman Allah'a karşı çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabah kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatbik edeceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini hissedeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam. Çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkelim. Düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle bir an yamkosunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler önüm tarafa geçecek. Ben söylediğim olarak yaşayacağız. Yani yukarıda duruyoruz.

Ama bunu getirdiğin zaman mesafelerin sıfır olduğunu görecek. Yani Amerika'da olduğun zaman Türkiye'ye gitmek için senin 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemedin 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasın. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz hamletseniz gitmez gelecek bir gün size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. Allah. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size aynı şeyi söyleyecek. Hepimiz de aynı şeyi söyler. Belki seni ben yarattım. Allah. Seni nelere kardeş kıldığımı en iyi ben bilirim. Senden sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet koydum diyor Kur'an-ı Kerim'e. Kimseye onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyin diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarda bu yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim resimlerim yaptıklarından resim değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruluyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Konunun doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil.
diğer olayın vücuda gelmesi

0: milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bildiğiniz Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayınız. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir, kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der, ufku kapalıdır. Orada kapalıdır. Düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufku kapalıdır. Ama mütefekkir öyle değildir. Daimi zikireyle için olay orada bitmez. O, düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider, huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister, hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikrini sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın kılıklarına Allah-u Teala'nın söylediği dedi. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah'a. Sahabe ne görmüş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah selam kuran kemeği şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor. Allah. Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Ama bunun arkasındaki Allah'ın herhalde söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi veriyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar satı içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın bulutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederseniz sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılındı diyor Allah-u Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. bütün insanlar için. Madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi bütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş, akıl. Akıl tutkuyuz kullanan, nefsimizi kullanan, yolumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmulükü, Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri, dikkat edin, emaneti demiyorum, emanati. Emanetleri, iki tane de değil, ikiden fazla oldu da kemik kesip. Çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanati diyor, emanetleri ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
1: Aynen.
0: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edeceğim. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursa, ne zaman derecat kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta nefse ceza görürler. Aklın kendine kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yok. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratık diyor. Yani sor bana esferi sahibine gönderdik dediği nefse dikkatle bakın, o esferi sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı hesabı 190 milyon puan eder veya milyar. Bu 190 milyar puan herkese eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattı ama kopya kağıdı koyarak
1: birbirinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka Diyanet'den bir babadan gelmek mecburdunuz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlar da farklılık gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda dinle eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir düşünün, 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun, aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah. Nefsiniz, göreviniz onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani hafsın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyor ki işte tanıverme emanet bu. Bu emaneti benim emrim partine dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir sevir biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öptüğünüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasısınız. Bunu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kıpırdatmak da yakınlaştırmak da size bağlı. Niçin Allah Teala vakit biçmemiş? 3 ayda onu ahiret yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahseni takvim içinde yaratın demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı varmış. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirirseniz. Ama nefsiniz teskiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsen olmanın. Ahsen olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. 2 tane temel manası var ahsen olmanın.
0: bir güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetlidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini getirip yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah-u Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar. O yazıları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki mevsiminizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere mevsiminizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir. Fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için biliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Ülvan Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız.

0: Buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardı. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, çelik gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı bölümden geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan girenlerin tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'ın düşünebilene tam itaat ettiğiniz, yataklarda hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi vücudunuzun da işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması fizik vücudunda Allah'a teslimi değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötede bir nokta ifade eder. Nefsinizin Allah'a teslimi olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musimler makamı. Musimler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Ruhunuz teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlıklar içinde. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası bizim için Allah-u Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah-u Teala yani size diyor ki be ey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor aklınızı toplayın. Karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat, en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller! Bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala dedi ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk deyip duruyorsun. Nedir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağını söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğunuz zaman onların değerini kaybettiğini göreceksiniz. Ve sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip yine en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim bir an için. Hani yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hamamlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlara meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falanca evin kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olasını. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızını boyuna kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış sonunda kızıyı başlamış, süt vermiyor ona. Hey demiş kuzucuğum, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kuzucuğum. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dair sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla karışmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arasında son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten felaha ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntü de üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu, düşmanlığı bitirmiş, kavgası yok. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş, sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturmaz. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: İşte böyle çıktı. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri
1: Allah
0: diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksiniz. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyeyim, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın atışkanını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla beraberdiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi oradan nazınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Hem de işinizde. Oo, siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sevgisi bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah-u Teala her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibare kullanayım. Niye geldin?
1: Vay!
0: Zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki paradek savaş diyorlar. Neyle kazanılır? Abi üç yere kazanılır diyor. Para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir gözüm. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir gözüm. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir gözüm. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor asıl büyük savaşı yaşayacaksınız. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyorsun, yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Naziksiniz, kimsiniz kaç günde? 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek
1: isteyenler.
0: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece teheccüd numarasına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka namazda olmalıdır. Kim de mutlaka o şimdi teheccüd namazı kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teheccüd namazı kılarak yazmışlar. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki, Ya Rabbi, biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep ezanını okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumaz, aynı saatte okumaz mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur, ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız anda. Yani o okunduğunda biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra, ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız, o her açıdan güzellikleri. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da aralık sevindik tersi bakalım içeriye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzel doğru yapılacaktır. Sizin gayretinizde, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aynasında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Sahip olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyadesin, henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah-u Teala size evvel seviyeyle hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakatli mükafat daima açıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 701'inde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı da teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın azametlerine, Allah'ın cömertlerine bakın ki siz bir Bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah-u Teala onun üzerine 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyini siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendini teslim ediyor, saray diyor. Seni diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah-u Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman secadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanların üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildikten hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasınız. Allah hepiniz için aynı standartlarda ihsanda bulunan insanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe ihsanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, edebe ulaştırmaya vesile edinler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmaktır. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldığı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılıyor. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplar değiştirirseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kullandığına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. nasıl olsa mükeffarlar bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, Sağlık'ta neyle olmadı, Zemur'da da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacak sana. 100 gün bütün zamanlar tek bir vahiy olacak. Eksel yüksel Allah'ı ver. O teslimi içerir. Allah'a teslim içerir. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınız da teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücahit, göklerin ordularıyla mücahit bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber'in Efendimiz'in neden zafer kazandığını onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin kimse yanamaz. Siz o orduların tarafındaysanız başka bir ifadeyle Allah'ın onları sizden tarafsa hiçbir şey sizi, hiçbir kuvvet sizi yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala, Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Madde bir. İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şey ne? Şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Ya da bir tek direk olsun. Ama bana vermedin bugüne kadar. Anladın ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiyi alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzünü soyuyoruz ve bize de ihsan eyler. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olsak en azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olsalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçeceğini zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'tır, sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaatınızı bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah adına kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size bu sütü verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini, hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah'a tanıdığınız talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rabb müracaat müessesi demek. Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'ya ulaşmak istediğiniz sebepleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimu davete da'i izah de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesi üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatiniz gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı muhakkasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah Teala derhal sizler ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedecektir. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız iblistir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabii. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis, Musa bizi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar hatırlıyorsak, şükretsek azdır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama o bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir. O hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler. Sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi ne gördüğünü söylediğim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü burnuna girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evren müşidin koruması altına giriyorsunuz. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her etkinizden başınız üzerinde müşidiniz. Derhal gelişir.
1: Allah.
0: Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün tuzaklarında korumak için yeterli bir şey. Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamaz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ama Maide Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki la yedirrüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar, yani şeytanın uşakları, büyüğüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes o da olsa olurdu. 14. sıralar sahabeden hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz'in ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bilmece hangi yoksa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizi tuzağına düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizi huzursuzdan düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutsuz insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu değil, tamamen gündüzden bir imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların için yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Resulet Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi diyor ki siz kötüle iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış biçimi. Kısas uygulamak ne demek? Ya bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulüm edenler, sizlere demiş bir hak verdim. Size bir kötülükte bulundunuz ama aynı kötülüğü siz onları yapmaya ehil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evli olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyordu? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır, onların olasıyla affetmiyor. Peki daha öteye geçirin, daha bir ulaşanlar, onlar ikisini de yapamazlar. ne kısa sürdürebilirler ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah-u Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerine yeni düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah sana diyor ki, ey ulema fırsatı sizin için hayır vardır. Hattalar. Ulema bizi daimi zikrini sahipleri. Allah'ın emri onlara kısası uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere yani ullerbabı Allah sana diyor ki ey ullerbab sizin için kısas da hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını arasında fikireceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle

0: Eğer karanlık cüzdanla bulunursa tam onun zıttını siz ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayrın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ulu'l-Erbab'ın kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukavimde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve tüm güzellikleri dinlememesini, sizlere olduğunu en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecekleri. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra

Nebi gelmeyecek yani, peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler. Hepsi de bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah-u Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nebi Resul'dür. Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygunluk olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar. Rüyalarla amel eden bir takım insanlardır bundan kendine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebidir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz. Bu gafletteki kardeşlerimize hay Allah razı olsun diyoruz. Aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle yani Allah'ın resullük görevini Allah'tan görev alıp da resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm melekleri de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibi meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür. Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüzü esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman nebilerin hepsinin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminun 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala.
Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala. Yani peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması
ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resulü. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına, cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş, o keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünyada 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır diyor Allah-u Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil.
Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, süsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler, bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese.
neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce nebi olmaları, ondan sonra resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor. Ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah-u Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meclisinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar ve Allah Teala o kavim resullerinden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-ül Resul demiyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir peygamberdi, nebiydi.
tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse işteyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa, sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpüğü gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizayına baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. Ve tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse Risalet-i Mübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara Risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o resullerden birisi huzur namazının imamlarına
vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resul'dür, Veli Resul'dür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah-u Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah-u Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edilecekse Allah-u Teala, o zaman Allah-u Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah-u Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki, o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman, cehennem bekçileri onlara sorduğunda, size Resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor.
O adamların hepsi Nebi olmadan Resul oluyor. Hani Nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sevgiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç.

Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah-u Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah-u Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu arada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. Ve 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur.

birinci defada ruhumuzun Allah'a sesliğine yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimiyle tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala inneddine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi, bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah Teala benim söylediğim gibi Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap, Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahitte ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna meaf olur. Sığınak
olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidlerine ulaşabilirler. Onlar mürşidlerine ulaştığı zaman, mürşidlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşidlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Yolumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müslime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %50'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu her nefs kademesinde bir kat sıratımızdaki üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefse emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, tutmayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın 7 tane alemine ulaşır. 7 alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor.
Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu zillahi ve huve muhsinun." O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor: "Ama umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hilefâhe." Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunmadılar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor. Ruhumuzun bütün hasretleri girip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran İblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine ve ki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esaslarına.
Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emretiyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesinlikle görülür. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği Hz. Musa'ya Allah Teala indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hz. Davud'a indirdiği sayfalardaki Zebur'daki esaslarda Hz. İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hz. Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hz. Musa da ona tabi olanlar da. Hz. İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hz. İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınız neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşidlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için.
İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı, o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi, dikkat edin sözlerine, mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında da kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuza var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani zalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah-u Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz.
Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse, iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah-u Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü, 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmelerdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah-u Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini, takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından ümmet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk safhasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci safhasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için
gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velakat halaktel insani insan ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah tesliminin sahibi olursak, iki de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk, ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse adam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa, İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki makrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor, bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz.
ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yaptığı, yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emmareyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emmareyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi maziye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gökkatına kadar yükselen ruhumuz yedinci gökkatın yedi alemini aşıyor. Ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut neyim? Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki, Veskül ismi Rabbike ve tebessel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa 103'te diyor ki, Feskülümallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbîm. Ayaktayken de, otururken de, genüsü yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız, zikiriniz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide, abdestsiz namaz kıldır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din yönetimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Olmahila ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümler makamındayız. İkinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor.
ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetinde iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 sıra var, bütün sahabe zülcenahayn'dır. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah-u Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi bir ilahen büküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 sır geriye bakıyoruz. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara dedi ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun, dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın beş tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan üçüncü basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet adalarından müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarından oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için
başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun kimle vermek vecihetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz, neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak vecihetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir meseledir. Non-stop. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için. Eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için İkisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de ayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayır, ruhumuz da hayır istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimizi azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açıdan da sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taleplerde bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmederiz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var.
başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz. Başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak başka birinin bize yaptığı haksız davranışı aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz. İntikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızda da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanların ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz, zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyulmaz zevkler olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış. Namazlılar gönlümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi, bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız Allah'ın olan ilişkilerimizde. Ne gördük?
İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde

ulaşmaktır. 28 basamaksa 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bize tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları sandalye

dozdurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.

El-Fatiha'nın az salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed, Resulü'l-Aleyhi ve Şehadet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahman, Errahim, Maliki, Ümidin, İyâken, Umudu, İyâken, Estağfurullah. Ya Teala zina, enam te'aleyhim, galim, mazlubi, aleyhim, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde size mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir sohbet yapmak için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konunun muhtevasına beraberce bakalım. Neden bahsediyoruz? Konumuz ne? Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanlar için ezelden beri istediği tek hedef. Hangi şartların içinde olursanız olun, evvela şunu hatırlayın. Siz bir insansınız. Yani kainatta yaratılmış olan varlıkların en üstünüsünüz. Yaratıkların en üstünü sizsiniz. İnsansınız. Meleklerden de üstünsünüz. Cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza her ne geliyorsa hepsinden de üstünsünüz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'tan bir emaneti bünyesinde taşıyan ve o emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmek mevkiinde olan bir yaratık. Bir yaratık ama yaratıcısına ait olan ruhu muhtevasında taşıyan bir yaratık. Ve kendisine ait olmayan bir ruh. Allah'a ait olan bir ruh ve onu gerçek sahibine iade etmekle vazifeli bir yaratık. Sevgili kardeşlerim, her şey bir tarafa. Önce tevazuu öğreneceksiniz. Bir mahluk olduğunuzu, sadece bir yaratık olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Allah sizi yaratmış. Bu yaratma fiiline dikkatle bakın. Üzerinizdeki bu vücut sadece bir kalıptır. Şu zahiri alem denilen alemi algılayabilecek olan bütün vasıtalar bu fizik vücudunuzda mevcuttur. Ama fizik vücudunuzu kullanan müessese akıldır. Ve siz bir şahsiyet olarak, bir varlık olarak aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi bir kişi olarak görürsünüz, bir insanoğlu olarak görürsünüz. Bir varlıksınız, bir vücudunuz var. Aslında 70 trilyon hücre ile temsil edilmektesiniz. Her hücrenizde çok sayıda mitokondri var. Elektrik üretiyor sizin için. Hayata kalmanız için lüzumlu olan her şeyi gerçekleştirebilmeniz için düşünebilmeniz için, konuşabilmeniz için, yürüyebilmeniz için, her şeyi yapabilmeniz için. Fizik alemin standartlarına göre donatıldınız. Bu kalıp sizi temsil eder. İçinizde şu anda bir nefs var. O da sizi temsil eder. Fizik vücudunuz hangi görüntüdeyse nefsiniz de tıpatıp şu anda onun görüntüsündedir. Ama nefsiniz sizden ayrıldıktan sonra, ki her gece mutlaka ayrılır. Uykuda gezenler bunun istisnasıdır. Her gece sizden ayrılan nefsiniz ya bu alemde bir yerlere gider, ya berzah aleminde bir yerlere gider.
eğer berz aleminde bir yerlere gitmişse şartları derhal idrak edersiniz. Berzah aleminde her şey fiziktir sizin nefsiniz için. Ama bu alemdeyseniz hiçbir şey fizik değildir. Her şey sadece bir görüntünün ibarettir. Evet, onların da bir mekan kapladığını net olarak görürsünüz. Üzerinde uçarsınız, evlerin içinde uçarsınız. Dualardan geçersiniz. Her şeyin çok güzel olduğu bir masaldaymış gibi bir hayat sürersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size niye verildi? Bu fizik vücut, bu nefs, bu ruh, bu akıl niye verildi? Yaratıcınızı tanıyasınız diye. Verilenleri de en iyi şekilde kullanıp sonsuz bir mutluluğa ulaşasınız diye. Mutluluğun her artan kesimi bir sonraki teslimle gerçekleşir. Önce ruhunuzun teslimi, %51 mutluluk. Fizik vücudunun teslimi, %80 mutluluk. Nefsinizin Allah teslimi, %100 mutluluk. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Her safha, ki Allah'ın dini 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla meşhide ulaşıp tabi olmak, 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizi tezkiye etmek suretiyle 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyetle Allah'a teslim olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'a olan teslimini ifade eder. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Sizdeki Allah'a ait olan emaneti onun gerçek sahibine ulaştırdınız ve teslim ettiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız. Öyleyse daha sonra 27. basamaktan nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 5. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde affedersiniz. 5. kademesinde de iradenizi de Allah'a teslim etmek suretiyle teslimlerinizi tamamlayacaksınız. 7 tane safayı da tamamlayacaksınız. Hiç unutmayın, siz bu dünyaya şeytanın öğrettiklerini tatbik etmeye gelmediniz. Allah'ın öğrettiklerini tatbik etmeye geldiniz. Bu sözleri işitenlerden her kim büyüyle, hüddamla meşgulse, bunlarla insanlara rahatsızlık veriyorsa, bilin ki siz büyülerle, hüddamlarla, cinlerle meşgul olanlar, bunlarla insanları rahatsız etmek gibi bir hedef taşıyanlar, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Siz şeytanın emrindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım İblis insanlardan ne istiyor? İblisin insanlardan istediği şey sadece tek bir şeydir. Onların mutsuzluğu. Allah ne ister? Sizi mutlu kılmak. Şeytan ne ister? Sizi mutsuz kılmak. Hiçbir büyüyle veya hüddamla meşgul olan kişi mutlu olmak imkanının sahibi değildir.
asla mutlu olamazlar. Her zaman şeytanla ile olan, şeytanla ilişkileri onları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatır. İblisin istediğiyle zaten sadece budur. Sizi huzursuz kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolu sizi mutluluğa götürecek olan yoldur. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Mutluluk sizin de hakkınız. İşte öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanların %90'dan fazlası mutlu değil, mutsuz. İnsanlardan gene %90'dan fazlası cennete değil, cehenneme girecekler kıyametten sonra. Bu insanların bir kısmı bilerek bu yolu yaşıyor, mutsuzluğu yaşıyor, şeytanla ilişkisini devam ettiriyor. Bunlar çok küçük bir azınlıktır. Büyük kitle doğruyu yaptığını zannederek yanlış yapanlardır. Her dinin içinde dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin %90'dan fazlası aslında dinlerini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de bu böyledir. Hristiyanlığın içinde de bu böyledir. Yahudiliğin içinde de bu böyledir. Din çoktan unutulmuş. Asırlarca evvel iblis sahabe Allah'ın emirlerini yerine getirirken, Allah'ın emirlerini yaşarken Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı Allah'ın emirlerini çoktan unutmuşlardı. Ya da daha doğru bir ifadeyle şeytan onlara Allah'ın temel emirlerini unutturmuştu. Tıpkı bugün İslam'da olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, dinde bir, hedefler vardır. Dinde iki, bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar vardır. Dinin safhalarını yaşamak hedeftir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dört, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etmek. Beş, nefsi gene aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün peygamberler zamanında onlara, o peygamberlere tabi olanların hepsi aynı dini yaşadılar. Sadece bir tek dini. Hanif dinini. Hazreti İbrahim'in nisanıyla Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nisanıyla İslam dinini yaşadılar. Hanif dini İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bütün insanlar Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Herkes, hepiniz aynı özelliklere sahibisiniz. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldınız ve sadece o din var. Hanif dini var.
insanlık tarihi boyunca onun dışında ikinci bir din hiç olmamıştır. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var, sizi mutluluğa taşıyacak olan bir tren. Bir vasıta ise o yedi safhayı yaşamak için yapmanız gereken şey trene binmek. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluk trenine binmiştir. Baştaki üç istasyonu Allah Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin mürşidine, 12 tane insanla ulaştığına tabi olan herkes ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Zaten o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun üçüncü katına, dünya mutluluğunun yarıdan fazlasına mutlaka Allah Teala tarafından sahip kılınır. Herkes. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, ilk defa izleyenler, ilk defa dinleyenler, bir sorumuz var size. Hiç size kimseler gelip de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiler mi? Allah'a ulaşmayı dilemek, ondan bahsediyoruz. Bu iblis tarafından insanlara unutturulan Kur'an-ı Kerim'in bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa Allah'ın yolundasınız. Bu dilek yoksa şeytanın yolundasınız. Ne söylediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz isteseniz de istemeseniz de şeytanla yakın bir alakanın içindesiniz. Nuh suresinin 21. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki şeytanın adımlarına sakın tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilirler. Yani Allah'ın emrettiklerini yapmamakla, Allah'ın yasaklarını ise işlemekle emrolunurlar. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer bizi ilk defa bir din alimi dinliyorsa, o bizi Merih'ten falan gelmiş zannedebilir. Çünkü belki de hayatında hiç duymadığı bir husustan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişi der ki şu anda, ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra gittim İlahiyat Fakültesini bitirdim. Sonra master yaptım, doktora yaptım. İlahiyat Fakültesinde de öğretim üyesiyim. Hiç hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Allah'a ulaşmayı dilemek.
ve bu kişi acaba bu profesör kardeşimiz bizim hakkımızda eski köye yeni adet, bu adam olsa olsa bir delidir diye mi düşünür? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyle düşünmesi veya düşünmemesi değil önemli olan, sevgili kardeşlerim, önemli olan bu kardeşimizin kurtulmasıdır. Eğer ilminin ışığı altında, ki o ışık ne yazık ki karanlık bir ışıktır, o kişiyi kibirlenenlerden biri ise sözlerimizi hiç dikkate almayacaktır. Oysa ki onlar bizim sözlerimiz değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözleri. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sonra diyor, senden sonra, buradaki sonranın manası senden sonra Kur'an'ı insanlara öğretecek olan, açıklamasını yapacak olan biziz diyor. İşte bu devirde de Allah-u Teala Kur'an'ın açıklamasını yapıyor ve o açıklamayı biz gerçekleştiriyoruz. O bize öğretiyor. Biz de sizlere. Hep böyle başlar bu masal. Hep aynı itirazlarla karşılaşınız. Aklı selim sahipleri dinlerler. Öyle olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Eğer bizim düşünce standartlarımıza uymayan bir şeyler söyleniyorsa, o söylenen şeyler hakkında hüküm vermek için evvela onu dinlemek mecburiyetindeyiz. Ne söyleniyor? Ne söyleniyorun cevabını sizlere takdim ederken, acaba söylenen şeyler sizin muktesebatınızda var mı, yok mu sualinin cevabını söylenenleri dinledikten sonra almış olacaksınız. Öyleyse söyleyeceklerimiz çok kısa. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. İşte İlahiyat Fakültesindeki profesör kardeşlerimizin %90'ından fazlası bu söylediklerimizden haberdar değil. Daha kötüsü, onlara hakkımızda yanlış şeyler söyleniyor ve bizim şimdiye kadar onların öğrenemediği şeyleri söylememizin değerlendirilmesi şöyle: bu adam bir deli ve dinde hiç olmayan şeyleri söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen kim? Söylediklerimizi incelemek zahmetine bile girmeyenler. Şimdi Arapça bilen, Kur'an-ı Kerim'in manasını ayetlerden çıkarabilen bir akil ve bali kişiye sesleniyoruz. Rüştünü ispat etmiş, akil ve bali olmuş bir kişi, normal standartlarda akıl sahibi,
ve Arapça bilen. O zaman söylediklerimizin manasına bakıyoruz. Korkunç şeyler. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize münaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını yaşarken kazandıkları dünya menfaatiyle yaşarlar ve onunla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları şeyler onları mutlu kılar. Ve diyor Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın kanununu bu seviyeye ulaşmış birinin bilmemesi imkansız. Nedir Allah-u Teala'nın kanunu? Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne diyor Allah-u Teala? Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerindeki muhteva da budur. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar bunlar. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kazandıkları dereceler fazla olsaydı cehenneme değil cennete gitmeleri gerekirdi. Cehenneme gidecekler, kazandıkları dereceler sebebiyle gidecekler. Kesin olarak görünüyor ki kazandıkları dereceler az, kaybettikleri dereceler fazla. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, böyle bir şeyi lüzumsuz gören birçok din adamı tanıyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu anda nasıl diğer toplulukların, Hristiyanların, Yahudilerin din hüviyetinde görülen, belki de din sayılmayan daha (69) fırkanın mensupları bütün din sayılan bu anlayışların içinde insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve de din adamı olmak bir büyük ateşten gömlektir sevgili kardeşlerim. Çünkü din adamlığı insanlara cennetin yolunu göstermeyi hedef kılar. Ama Kur'an'ın temel bilgilerinden yoksun olup da kendilerine öğretilen ilimle
onu yeterli zannederek amel edenler bu hakikatleri hiç öğrenemeden belki de hayatlarını tüketeceklerdir. Cin adam olmak farklı bir vetiledir sevgili kardeşlerim. Çünkü vebal yükler. Bakınız cehenneme girenler ne diyor Allah Teala'ya? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Ya Rabbi biz devrimizin şüberasına ve saadetlerine tabi olduk. Pardon, saadetlerine itaat ettik. Tabiyet yok. Onun için tabi olduk kelimesi hiç yakışmadı oraya. Ayette de zaten yok. İtaat ettik kelimesi kullanmış Allah Teala. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera, kebirler, büyükler demek. Ve saadetler, hangi konunun saadetleriyse o konunun ileri gelenleri, adı geçenleri, o konuda yol göstericiler. Bütün dinler İblis tarafından asırlarca süren gayretlerin sonunda yol göstericilerin saptırılmasıyla saptırılmışlardır. Dikkat edin, yol göstericiler kendileri bilerek, isteyerek bu yanlışın içine düşmemişlerdir. Asırlarca süren, gelecek nesillere gafletle devredilen bir yanlış miras. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Yaşat makamına ulaşıp tabiyet, tabi olmak. 12. İhsanla orada da 7 tane nimet almak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Böylece 4 teslim, 7 safhadan ulaşan bir İslam yaşantısını yaşamak, kainatın tek dininin yaşantısını yaşamak, ikinci bir din hiç olmamıştır. Öyleyse bir yerlere vardık galiba. Sahabe sevgili kardeşlerim, kainatın tek dinini bütün safhalarda başarıyla safhaları gerçekleştirerek yaşarken ...2600 yıl evvel peygamberleriyle beraber bu size söylediğimiz şeylerin hepsini yaşamış olan Yahudilerden %90'ı dinlerini artık yaşamıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Ama aralarında %10'dan küçük bir grup sahabe neyi yaşıyorsa aynı şeyleri yaşıyorlardı. Onlar gibi namaz kılıyorlardı. Onlar gibi oruç tutuyorlardı. Onlar gibi zekat veriyorlardı. Onlar gibi zikir yapıyorlardı. Onlar gibi müşriklerine tabi oluyorlardı. Onlar gibi ruhlarını, meçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlardı. Bu yüzden Kur'an'da birçok ayette Allah-u Teala onların, yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve diğer dinlerden olan insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetlerden mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Çünkü onlar da kendi etraflarındaki insanlara size anlattığımız bu hususları anlatıyorlardı. Tasvip görmüyorlardı. Onların hepsi onların sözünü reddediyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetler ard arda açıklanıyordu herkese. Açıklandığı zaman bakıyordu ki o insanlar, bu 7 tane safayı yaşayanlar,
kendi peygamberlerinden beri gelen 2400 yıl içinde Yahudiler, 600 yıl içinde Hristiyanlar neden kaybettiklerini toplam kesim olarak %80'den fazlası, %90'dan fazlası bilmiyorlardı. Ama onların aralarında yaşayıp da Hristiyanların arasında yaşayan ama sahabenin hayatını yaşayan, fizik hayatta Hristiyan görünen ama sahabenin hayatını yaşayan, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, zikriyle, ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle yaşayan bir grup. Evet, bu insanların sayısı her devirde %10'un altında olmuştur. Peygamberlerin yaşadıkları devirde de toplam camiaya hesaba kattığınız zaman, yani hitabet alanı içindeki insanlar, o insanların her zaman %10'dan azını oluşturmuştur Allah'ın dostları. Hitabet alanı deyince onların sözlerinin kendisinden dinlendiği yerler değil, o hitabetin yayılma alanı içindeki kocaman bir hinterland'dan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, onun için Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkmıştır. Putperestler karşı çıkmıştır. Yahudiler karşı çıkmıştır. Şeytana tapanlar karşı çıkmıştır. Ateşe tapanlar karşı çıkmıştır. Her birinin içinde de gene onların içinde yaşadıkları halde onların hayatına hiçbir zaman uymayan, Allah'ın emirlerini gerçekleştiren %10'dan az bir topluluk hep o toplulukların içinde yaşadılar. Şu anda da dünyada kurtuluşa ulaşabileceklerin sayısı ne yazık ki %10'un çok altındadır. İşte dünyayı kaplamış olan büyük dumanın, duhanın İnsanları bir defa dünyada azaplandırdığı kesin, nefslerinde %100 afetler dolu olduğu için her an azapta bu insanlar. Her an başkalarına zulmediyorlar. Her an kendilerine zulmediyorlar. Her zulmün arkasından Allah onlara azap ediyor. Ve ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Mutsuz insanlar. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu anlatmak istiyoruz. Düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz. Mutluluk Allah'ın yegane dinini yaşamanın adıdır. Bu yaşantı Allah ile mutlaka ilişki kurmayı gerektirir ve gerçekleştirir. Çünkü insanın bir şey yapması gerekmiyor. İnsan oğlu sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve ona göre programlanmıştır ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine, üçüncü kat cennet saadetine ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Dünya saadetinde %50'si mutlaka ona teslim edilecektir. Birkaç aylık bir dönem içerisinde kişi bunları mutlaka gerçekleştirir. Ne yapmıştır? Çok mu zor bir şey yapmıştır? Hayır. Dünyanın en kolay talebini yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kadar. Allah'ın istediği başka bir şey yok zaten. Bunu dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hepiniz hanginiz dilemediyse o dilemeyenler diledikleri an görecekler ki kurtuluş kesinlikle onları gelip yakalamıştır. Ne diyor Allah Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bu sebeple Allah'ın öğretisi
en kolayını içerir. Allah'ın öğretisi. Bu öğretinin şu anda dünya üzerindeki en sağlam kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 14 asırdır tek bir Kur'an-ı Kerim aynen elden ele dolaşmaktadır. O Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca baskısı yapılmıştır. Hiçbirinde diğerinden bir farklılığı yoktur. Harfler itibariyle de, kelimeler itibariyle de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Dünya denilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala her kavimde resuller vazifeli kılıyor. Her devirde, her kavmin içinde resuller vazifeli kılıyor. Ve onlara Allah dini öğretiyor. Onların da başka insanlara bu dini öğretmeleri söz konusu. Hangi dini? Kainatın tek dinini. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanlar bir dini yaşadıklarını zannedeceklerdir. Ama hiçbirisi kurtulamayacaktır. Bu kadar korkunç bir tuzak kimin eseri olabilir sevgili kardeşlerim? İşte bu iblis. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah onu huzurundan kovduğu zaman, cehenneme atıp sonsuza kadar cezalandıracağını söylediği zaman diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan ben onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan onlara yaklaşacağım. Ve onların sırat-ı müstakimin üzerine oturduğum için onları sırat-ı müstakime sokmayacağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İblis böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Onların pek azı hariç hepsini. İşte bizi üzen, uykularımızı kaçıran bir noktaya geldik sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme doğru yolculuk yapıyorlar. Ve 8 tane uydudan şeytani işlere doğru yönlendiriliyorlar. Şeytani ilimlerle mücehiz insanlar onları cehenneme yaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu duman bir azap olarak bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanların her ülkede, hangi dinden olurlarsa olsun, 190'dan fazlası mutlaka Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat sürüyor. Ve gidecekleri yer cehennem. Yani 6 milyar nüfuslu bir dünyada 5,5 milyardan fazlası insanların ne yazık ki mutlaka cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlara yazık olmuyor mu? Öyleyse hadi gelin, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kurtuluşa imzanızı atın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği kesin. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da kurtulacağı kesin. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar
Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse müjdeler deyince hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi devreye giriyor. Acaba öyle mi? Yani oradaki müjdeler kelimesi hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah-u Teala Ela illa evliya Allah'ı la haffin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kânû yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Diyor ki Allah-u Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Her ikisinde de müjdeler vardır ifadesi kullanıyor Allah-u Teala. Her ikisinde de takva sahibi olduklarını, her ikisinde de müjdeler vardır olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ama ikincisinde o müjdeler dediği müjdelerin dünya müjdesi ve cennet müjdesi olduğunu ifade ediyor. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve aynı zamanda o kişi amenudur. Yedi kademe amenu olmaktan birincisi ilk defa amenu olmuş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes amenu olmuştur. اَلَّذِينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir garantisi var. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi beraberce geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya müjdesi ve cennet müjdesi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala ikisini birlikte veriyor. Şeytanın üzerimizdeki hükümranlığının kalktığı nokta orası, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Öyle bir dünyada olmalıyız ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeli. İnsanların %50'den fazlası kurtuluşa ulaşmalı. Böyle bir dünya oluşur mu? Evet, oluşacak. Asr-ı hidayet bunun için önem taşır. Asr-ı hidayette insanlara Allah'a ulaşma dileği mutlaka gerçekleşmesi gereken bir dilek olarak ifade edilecek. Çok şeyler olacak asr-ı hidayette sevgili kardeşlerim. Acılı günler olacak. Ama sonunda insanların çoğu, büyük bir kısmı hidayete erecek. Kalanların büyük bir kısmı.
ise adaletin tam olarak gerçekleştireceği bir gün gelecek mi? Gelecek. Adaletin sahibi Allah olacak. Öyleyse

Ve gene bizatihi Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Malik. Ve dini yâke nâbudu ve yâke nestaîn. Sırâta lezzine enamtu aleyhim. Zâhir-i mağdûbi aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni sohbetle inşallah bir aradayız. Konumuz imam, imamet müessesesi, imamlık, imam. İmam farz namazlarda namazı kıldıran kişinin adıdır. İmam aynı zamanda baş, başkan, reis anlamına gelen bir kelimedir. Bir idareci hüviyeti de vardır. Öyleyse Allah Teala'nın şeytana çağıran, ateşe çağıran imamlarla Allah'a çağıran imamlar olarak imamları ikiye ayırdığını görüyoruz. Aslında Allah'ın imam dedikleri Allah'a çağıranlar, namazlarda namazları kıldıranlar ve Allah ile bir dostluğun içine girenler. İmamların en üst noktasında muhakkak ki huzur namazının imamları söz konusudur. Hiçbir devre olmamıştır ki huzur namazı kılınmasın ve huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı ruhtur. Huzur namazının imamlığına tayin edilmiş olan kişinin, ki mutlaka hayatta olması gerekir, o kişinin ruhu, o kişi hayattayken huzur namazının imamlığını deruhte eder, görevi yürütür. Huzur namazının imamları aslında peygamberlerdir, yani nebilerdir. Asıl hüviyette, asli unsur olarak asaleten huzur namazının imamlığı peygamberlere aittir, nebilere aittir. Ama nebiler her devirde yaşamıyorlar.

devirlerin arasında hep fetret devirleri olmuştur. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra Hazreti İsa geliyor. Ondan 700 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. 2000 senelik bir nebisiz de peygambersiz devre, 700 senelik bir peygambersiz devre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu için o nebiden sonra da 1400 senedir bir peygambersiz devre, nebisiz devre. Ama bu peygambersiz devreler de dahil olmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazı hiçbir devrede sıfırlanmamıştır. Hiçbir devre olmamıştır ki huzur namazının kılınmaması söz konusu olsun ve huzur namazının imamı olmasın. İkisi de mümkün değil. Öyleyse huzur namazının imamı Allah-u Teala'nın dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en çok sevdiği kişidir. En çok sevdiğini huzur namazının imamlığına tayin eder ve onu özel bir eğitime tabi tutar. Öyleyse huzur namazının imamlığı iki ayrı hüviyet gösterir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Nebi imamlardan bahsediyor. Allah-u Teala peygamber isimleri verdikten sonra onları imamlar kıldık diyor. Onları emrimizle imamlar kıldık, insanları hidayete erdirsinler diye. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi imamlardan bahsediyor. Bunlar peygamber imamlar, nebi imamlar, yani Allah'ın kainatta en kıymetli kişiler olarak tayin ettiği imamlar. Nebi aynı zamanda da devrin imamı. Bütün nebiler, peygamberler yaşadıkları devirlerde mutlaka o devrin imamıdırlar. O devrin huzur namazının imamıdırlar. Böyle bir dizaynda huzur namazının imamı olmak, normal standartlarda asaletin imamı olmak nebi olmayı gerektirir. Ama her zaman nebiler mevcut olmadığı için nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah-u Teala her kavimdeki resullerinden birini huzur namazının imamlığına tayin eder. O kişi nebi resul değildir. Veli resuldür. Biliyorsunuz ki bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Yani peygamber resuller de vardır, evliya resuller de vardır. Ama hiçbir devrede, hiçbir kavim Allah-u Teala tarafından resulsüz bırakılmamıştır. Bütün kavimlerde, her devirde Allah'ın resulleri var olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul be'at ederiz. Hayata getiririz. Ve onları ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Her devirde böyle olmuştur. Elbette bütün kavimlerdeki resuller hepsi huzur namazının imamı değildir.
huzur namazının imamı o bütün Resullerin yaşadığı devirde eğer bir nebi yaşıyorsa mutlaka o yaşayan nebidir, peygamberdir. Ama ya peygamberlerin yaşamakta olduğu devir değilse o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesini huzur namazının imamı olarak vazifelendirir. İşte o zaman Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesindeki imam devreye girer. Diyor ki Allah-u Teala ve cealna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan peygamber olmayan resullerden imamlar seçtik diyor Allah-u Teala.

Ve emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse huzur namazının imamının görevi mutlaka insanları hidayete erdirmektir. Huzur namazının imamı öyle bir kişidir ki o huzur namazının imamlığını yapar ama aynı zamanda bütün kainatta kimler Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olmuşsa onların başlarının üzerine gelip yerleşir. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi. Arşı tutan meleklerin havlehu dedi Allah Teala onların etrafındaki kişi huzur namazının imamıdır. Arşı tutan melekler nerededir? Arşı tutan melekler indi ilahide Allah Teala'nın huzurunda boşlukta duran altın tahtları boşlukta tutan meleklerdir. Huzur namazı da hemen orada kılındığı için gene onların etrafındaki kişidir huzur namazının imamı. Huzur namazının imamı nerededir? Arşı tutan meleklerin başka bir görevi yaptığı yerdedir. Nerededir? Ümmül Kitap'tadır. Ümmül Kitap 10 katlı apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Boşlukta durur, sayfaları açıktır. Neye göre ölçekliyoruz? Altta ki kürsüde oturan devrin imamı ve onun etrafındaki 60 kişi o kitabın yanında küçücük kalıyorlar. Kitap, Ümmül Kitap, Allah'ın bütün nebilerine ve resullerine indirdiği hem nebilerin indirdiği şeriat kitapları hem de resullerine indirdiği şeriat kitabı olmayan sohbet kitapları hepsi orada Ümmül Kitap'ın içindedir. Ümmül Kitap'ın temelini Allah'ın nebiler indirdiği şeriat kitapları temsil eder, teşkil eder ve son kainata indirilen son şeriat kitabı son peygambere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın imamları var. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Orada her zaman Allah'ı görürler. Allah'ı müşahede ederler. Allah'ın varlığına şehadet ederler. Ve ona ibadet etmekten yorulmazlar. Gocunmazlar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı mevcuttur. İster veli resul olsun, ister nebi resul olsun ama mutlak olarak her devirde huzur namazının imamı hayatta olan birisi olacaktır ve görev yapacaktır. Peki bu kişi öldüğü zaman ne olur? Öldüğü zaman onun ruhu oradan imametten ayrılmak mecburiyetindedir. Derhal ayrılır. Hayatta olan Allah-u Teala'nın tayin ettiği kişi kimse onun ruhu derhal eski huzur namazının imamının bulunduğu mevkiyi yani en öndeki seccadeyi işgal eder. Artık nebiler devri olmadığı için nebiler devrinde
huzur namazının imamı olan nebilerden, bugün huzur namazına iştirak eden iki kişi vardır. Ama hayatta olmadıkları için imamet yapmaları mümkün değildir. Onun için onlar o makamın asıl sahipleri olduğu halde imameti devrete eden devrin imamı nebi olmadığı, sadece veli resul olduğu halde onun arkasında namaz kılarlar. Bu da Allah'a göre çok tabii bir olaydır. Çünkü huzur namazının imamının mutlak olarak hayatta olan, bu dünyada yaşamakta olan birisi olması gerekiyor. Allah Teala imamlardan Hazreti İbrahim için bakın ne diyor? Bakara Suresi'nin 124. ayet-i kerimesinde. Hani o zamanki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. Nihayet imtihan tamamlanınca da muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım buyurdu. Hazreti İbrahim'i Allah-u Teala insanlara imam kılıyor. Bu nebidir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah-u Teala ve cealnâhum eymeten yehtune bi emrina ve evhayna ileyhim fiilel hayrati ve ikamet salatı ve itaiz zekah ve kânülenâ abidin. Biz onlardan daha evvel saydığı peygamberlerden imamlar kıldık demiyor. Biz onları imam kıldık diyor. Peygamberleri imam kıldık diyor. Halbuki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde biz onlardan imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. O nebi olmayan resullerden imamlar kıldık diyor. Ve hidayete emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve onlara hayırlarda yarışmayı vahyettik. Ve namaz kılmayı vahyettik. Ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala.

Hud suresinin 17. ayet kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Efe men kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu ve kablihi kitabı Musa imamen. Ve onun Allah Teala tarafından bir şahidin onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerine oldu ki ondan önce bir imam ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var. Gene Hazreti Musa görülüyor ki huzur namazının imamı ve Hazreti İbrahim'in de kendisine kitap verilmiş olan bir huzur namazının imamı, Hazreti Musa da kendisine kitap verilmiş olan huzur namazının imamı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da gene kendisine Kur'an verilmiş olan huzur namazının imamı. İsra Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. Kıyamet günü bütün insanlar kendilerini hidayete erdiren imamlarla birlikte çağrılırlar. İmamlar, huzur namazının imamları o devrin en büyük şahitleridir. En büyük şahit Allah'tır. Allah'tan sonra huzur namazının imamı gelir. Sonra bütün kavimlerdeki Resuller gelir. Kiramen katibin melekleri gelir. Ve sonra müşrikler gelir. Bütün insanları diyor Allah Teala Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. Ve Furkan suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene imamlardan bahsediyor. Şöyle bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّك۪ينَ اِمَامًا. Onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan bize ferahlık verecek çocuklar armağan kıl. Ve bizi takva sahiplerine imam kıl. Tüm nebiler için söylenen şey bu. Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle söylüyor. Tüm nebiler bizi takva sahiplerine imam kıl diyenler. Ve Kasas suresinde Allah Teala 5. ayet-i kerimede ve nuridu en nemunne alellezine nes tut ifu fil arde ve nec alehum eymeten ve nec alehumul varisin. Biz yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufla bulunmak, onları önderler yapmak, onları imamlar yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz diyor Allah Teala. İmam burada Allah Teala'nın dizaynı buradaki her devirdeki insanlara imamlar kılmak. Ve Kasas suresinin 41. ayet-i kerimesi
Ecealnâhum eymeten yetmune ilen nâr. Ve yevmel kıyameti la yunsarun. Şeytanlardan bahsediyor Allah Teala. Biz onlardan imamlar kıldık diyor. Ateşe çağıran imamlar kıldık diyor. İşte şeytan ateşe çağıran imamların başında gelir. Ve imamların ne yazık ki büyük kısmı da aynı standartlardadır. Yani dünya üzerinde imamlık yapan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynını bilmedikleri için aslında insanları kurtuluşa ulaştırmak konusunda bir faydaları olmaz. Kimlerin olmaz? Hangi imamların olmaz? Millete namaz kıldırırlar. Ama İslam'ın yedi safhasından haberleri yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 3. basamak ve 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak, İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi ve iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle

İrşat makamının sahibi olmak 7 tane kıdemeden oluşuyor. İslam kainattaki yegane dindir, tek dindir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nebilerin, bütün peygamberlerin dini sadece o dindir. Her devirde, bütün kavimlerde yeryüzünde Resuller vardır. O Resuller de sadece o dinin gereğini yaparlar. Bugün dünyada da bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Ve bizler nasıl bir hayat yaşıyorsak, günde 7 vakit namaz kılarak, Allah'ın bütün güzelliklerinden sizleri haberdar kılarak nasıl bir hayat yaşıyorsak, bütün Resuller de kendilerine tabi olanlarla beraber aynı şeyi yaşıyorlar. İşte onlar bulundukları kavmin imamları, fizik standartlarda imamlar. Ama bunlardan bir tanesi devrin imamı, huzur namazının imamı. O bütün insanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Neden? Çünkü kim tabi olursa mürşidine, orada hazır bekleyen huzur namazının imamı ve arşı tutan meleklerden huzur namazının imamı derhal o kişinin başının üzerine ruh olarak gelir, yerleşir. Ve Allah-u Teala diyor ki Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden, katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Öyleyse devrin imamının ruhu 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İşte bu yerleşme fiilini Allah Teala Mümin Suresi'nin 15. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarsın diye. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Şunu demek istiyor. Dereceleri yükselten Allah, kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o kişinin başının üzerine gelen ruh, o kişinin ruhuna der ki, devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakın geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru derhal yola çık. Sana bu izni vermek üzere geldim. Artık senin bu vücuttaki görevini biz üstleneceğiz. Ve sana Rabbimin emrini tebliğ ediyorum. Ben onun emrindenim. Bu görevle görevlendirdi. Böylece hangi Nebi Resul veya hangi Veli Resul huzur namazının imamıysa kendi imameti sırasında dünya üzerinde kaç bin kişi, kaç milyon kişi tövbe ederse etsin, Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsan alarak tövbe ederse etsin, onların hepsinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Gelirse ne olur? O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Kişi kalbinin içine iman yazılmış kişi olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu noktadan sonra o kişi zikir yapmaya başlayınca onun zikri neticesinde Allah'ın katından inen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin kalbine gelir, ulaşır. Göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır.
ve kalbinin içine giren rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İşte onların biriktiği alana karanlıklar tekrar kalbi işgal ettikleri zaman onların biriktiği alanın içine giremezler. Orası Allah'ın nurları tarafından, fazıllar, faziletler tarafından işgal edilmiştir. Ve kişinin zikri arttıkça fazılların işgal ettiği alan giderek büyür, büyür, büyür. Ve de nefsin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyecek olan bir güzellik birikimi başlar, fazıl birikimi başlar. Bunun adına Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesinin olabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olması lazım ki kişinin kalbine iman yazılabilsin. Bir, ikincisi de devrin imamının ruhu, kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi dediği zaman o kişinin ruhu vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Seyri sülük başlayacaktır. Allah'ın üzerimize aslında 50'den fazla farz kıldığı ama size 12 tane ayetle ifade ettiğimiz ruhun ölmeden önce Allah'a ulaştırmasının farziyeti gerçekleşir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'a çağıran imamlardır. Huzur namazının imamlarıdır. Ve o imamın ruhu kimin başının üzerine gelmişse o bir nimettir. Bakara suresinde Allah-u Teala'ya diyoruz ki yalnız senden istihane ederiz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmeyi isteriz. Bize onu söyle. Böylece ona tabi olalım da ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakime ulaşsın. Bizi sırat-ı müstakime böylece ulaştır. İrşat makamının hüviyetini bize bildirerek bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Başımızın üzerinde onun ruhu oluşsun. O bir nimettir. Sırat-ı müstakim üzerinde, başının üzerinde nimet olanların yoludur. Fatiha'da bunu söylüyor Allah-u Teala. İşte o nimet huzur namazının imamının ruhudur. Öyleyse bir de ateşe çağıran imamlar var. İşte o ateşe çağıran imamlar bu söylediklerimizin hiçbirinden haberdar olmayanlar, insanları asla ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırmayanlar, çağırmadıkları için de o insanların kurtuluşu mümkün olmayacaktır. O imamlar imamet görevini yaptıklarını zannederler. Halbuki yapamazlar. Çünkü eğer onlara tabi olanlar varsa bu hiçbir şey ifade etmez. Allah'a çağırmıyorlarsa zaten tabiiyet de yoktur. Ve Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Tekrar söyleyelim. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için, mümin olan insanlar için Allah'tan talepte bulunurlar. Mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, kim senin yoluna girer de mürşidine tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem ateşinden vikaye et, koru. Devrin
imamının ruhuyla arşta bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amin olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Öyleyse ifade açık ve kesin. Arştan melekler de devrin imamı da mağfiret talebinde bulunuyor. Allah'a çağıran imam. Ahkam suresi 12. ayet-i kerime ondan evvel diyor, Kur'an'dan evvel Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat imam, hidayete erdirici ve rahmet idi. Öyleyse ve min kablihi ve ondan evvel kitabı Musa, Musa'nın kitabı imamen, imam idi ve rahmet ve rahmetti. Haza kitabı müsaddikun lisanen arabiyyen li yunzirellezine zalemu ve büşrallin muhsinin. İşte bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim kendinden önceki kitapları tasdik eden Arap lisanıyla indirilmiş, zalimleri uyaran ve muhsinler için müjde olan bir kitaptır diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kitaplara da Allah-u Teala imam kelimesini kullanıyor. İmam aslında Allah'a ulaştıran kişi veya kitap hidayete erdiren kişi manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Söylediğimiz gibi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune yallahi buyuruyor Allah Teala. Onlardan imamlar kıldık Allah'a ulaştırsınlar diye. Lema sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânü bi hayatına yükünün ayetlerimize. Hakkül yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Sabrın sahibi olmaksa o kişinin nefsinin kalbinde sadece nurların bulunması yetmez. 19 kademede, 19 mertebede kalbin tezyin edilmiş olması gerekir. Sadece onlar sabrın sahibi olabilirler. Bir hakkın takvanın sahipleri. Allah'ın tayin ettiği imam mutlaka bir hakkın takvanın sahibidir. Yani ruhunu da veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve huzur namazının imamıdır. Ya bütün kavimlerdeki resullerden biridir ya da nebidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'nın kitabı için, Tevrat içinde bir imam olduğunu söylüyor o kitabın. Kur'an da bir imamdır bu açıdan. Necm suresinin 53. ayet-i kerimesi

konumuzla alakalı değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Öyleyse imamlık müessesesine dikkatle bakın.

İmam, Allah'ın önderidir veya şeytanın önderidir. Allah'ın önderi olan imam, insanları Allah'a ulaştırır. Tabiyette mutlaka o kişinin başının üzerine Allah onun ruhunu getirir, yerleştirir. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Onun yerleşmesiyle her şey başlar. O kişinin kalbine Allah imanı yazar. Onun yerleşmesiyle her şey başlar. O kişinin başının üzerine devrin imamının yerleşmesiyle kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Demek ki seyri sülukun başlayabilmesi için devrin imamının ruhu mutlaka kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. O zaman ne olur? Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişinin de bulunduğu bir topluluk içinde bir tabiyet müessesesinden bahsediyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Birisi mürşittir, birisi mürittir. Ve sevabı söylerler diyor Allah-u Teala. Ondan sonra ne söylüyor Allah-u Teala? Ondan sonra diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oluyor. Sığınak oluyor. İşte tabi olmakla tahakkuk eden bir olay. İmam, devrin imamı dünya üzerinde iken kişinin günahlarının sevaba çevrilmesine sebebiyet veren yetkilidir. Bunu gerçekleştiren sadece zamanın imamıdır. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, eğer o günahları yüklenenler, nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde tövbe etselerdi ve günahlarının affedilmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, onlara mağfiret dileseydin onlar için, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affediyor. Devrin imamının talebi her devirde hayattayken, o kişi hayatta Allah'a ulaşmayı dilemişse, tövbe edip de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşıp da tövbe ettiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişinin talebi üzerine günahları affolunur, devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affolunur ve sevaba çevrilir. Devrin imamının ve arşıttan meleklerin de talebi var. Ama konuyu gerçekleştiren devrin imamıdır. Nisa 64 onun bu işi yaptığını söylüyor. Arşıttan meleklerden bahis yok Nisa 64'te. Devrin imam olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala söylüyor söyleyeceğini ve söylediği şey son derece açık. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arşı tutan melekler ve devrin imamı ama günahları sevaba çeviren, tövbeyi gerçekleştirecek kişi devrin imamının ruhunun onun başına gelip yerleşmesi. O noktadan itibaren o kişinin günahları sevaba çevriliyor. İmam tarafından, devrin imamı tarafından. Bütün devrin imamları, bütün dünya için, kainat için görev yaparlar ama aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. Bu sebeple kendi kavimlerinin risaletinde dört işlev geçerlidir. Ama kendi kavimleri de olsa tabiyetin tahakkuku halinde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşir ve işlevler tamamlanır. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu yerleşmişse derhal o kişinin ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru yola çıkar. Kişi nefs tezkiyesini devam ettirdiği zaman ki mutlaka devam ettirir, başka bir alternatif yoktur. Kişi ölmedikçe 4-5 aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunu mutlaka Allah ulaştırır onun. Çünkü Allah'ın bu konuda sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İmamet müessesesi huzur namazının imamlığını ihata ediyorsa o zaman imametin en büyük olanı gerçekleşmiştir. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o Allah-u Teala'dan çok büyük bir nimet almıştır. Tabi olunduğu anda o kişinin günahları sevaba çevriliyor. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki, ama diyor kim tövbe ederse, mürşidinin önünde tövbe ederse ve böylece amin olursa, ikinci defa amin olmak, mümin olmak ve nefs tezkiyesine başlarsa, nefs tezkiyesine başlamışsa Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Furkan 70 ve Furkan 71'de diyor ki onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a geri dönerek ulaşır. Öyleyse görüyorsunuz ki devrin imamı hidayete erdirendir. Allah Teala devrin imamının hidayete erdirdiğini söylüyor. Onun dışındaki kişiler ise hidayete erdirmekte vasıta olanlardır. Maide 35'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar,
takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan ameni olanları, Allah'tan sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacakları, vesile olacak kişiyi sorup öğrenin ve tabi olun. Böylece hedefe ulaşırsınız diyor Allah Teala. Tabi olurlarsa ne olur? Tabi olurlarsa o kişiler için bir muhteva oluşur. Tabiyetin neticesinde ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkacak. Allah'ın zatına o kişi hayattayken ulaşacaktır. Kişinin 4-5 aylık bir ömrü var ise. Varsa mutlaka gerçekleşir olay. Kişi yolda ölürse ruhu gene Allah'a geri dönecektir. Ama bir o kişi bir cennet ehli olarak. Öyleyse huzur namazının imamının ruhu insanların başlarının üzerine bir nimettir. İnsanların başlarının üzerine nimet olsun diye Allah Teala huzur namazının imamlarını tayin ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı her an Allah'ın huzurunda ve secdededir veya rükûdadır. Ama günde 7 vakit kılınan huzur namazının bütün vakitleri sabah kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı, ve teheccüd. Bu 7 vakit namaz orada Allah-u Teala'nın huzurunda devamlı kılınır ve namazı kıldıran mutlaka sağ olan, hayatta olan Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Veli Resul veya Nebi Resul. Huzur namazının imamı aynı zamanda kıyamet günü mutlaka şahittir. Birinci şahit Allah'tır. İkinci şahit Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Üçüncü grup şahitler bütün zaman parçalarındaki o zamanın huzur namazının imamlarıdır. Sonra dördüncü şahit olarak sıra bütün kavimlerdeki Resullere gelir. Beşinci şahit irşat makamının sahipleridir. Ve Kiramen Katib'in melekleri ve sürücü son iki şahittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın imamet konusunda söyledikleri sizlere onları inşallah naklettik. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını ve bu konudaki bilgilerin, imamet konusundaki bilgilerin inşallah herkese ulaştırılmasını sağlamak üzere
gayret ile sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız bizim en büyük dileğimizdir. Sonsuz mutluluk dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir zikir sohbetinde bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde onun sonsuz nimetleri, sonsuz ihsanları ile insanlık her zaman müşerref olmuştur. Şeref duymuştur Allah'ın kendisine olan, kendilerine olan ihsanları dolayısıyla, nimetleri dolayısıyla. Öyleyse günahların örtülmesi başlangıçta bir ihsandır. Günahların sevaba çevrilmesi ise başlangıçta da sonda da nimettir. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi bir mutasavvıfın hayatında, Allah-u Teala'nın bir evliyasının hayatında iki defa vücut bulur. Birincisinde kişi Allah'tan aldığı ihsanlardan bir tanesinde günahları örtülüyor.

Bu kişi daha ötede, daimi zikre ulaştıktan sonra salah makamına geçtiğinde Allah-u Teala evvela o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları bir defa daha affeder. Yani günahlarını örter kişinin. Sonra da günahları sevaba çevirir. Öyleyse insan hayatında iki defa vücuda gelen iki olay söz konusu. Birisi günahların örtülmesi, öteki günahların sevaba çevrilmesi. Birincisine Allah-u Teala'nın sevapları günahların ötesine geçirmesi de denilebilir. İşte bugünkü konumuz 7. basamakta oluşan günahların örtülmesi olayıyla 14. basamakta oluşan günahların sevaba çevrilmesi olayını birisi Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Birincisi, ikincisi ise nimetidir. 28. basamakta salah makamında oluşan günahların örtülmesi de sevaba çevrilmesi de her ikisi de Allah'ın nimetidir. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir spektrum içerisinde olayımızı inşallah inceleyelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Orada da olay aynı. Herkes değerlendirir. Ama önemli olan buradan sonraki üçüncü basamak. Çünkü ikinci basamakta insanlar olayları değerlendirirken Allah-u Teala tarafından her yıl birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Ve onların genel davranışları Allah-u Teala tarafından her zaman kontrol altındadır. Kontrol altında tutulur. Öyleyse bu insanların dizaynında Allah-u Teala onların genel davranışlarına bakar. Acaba bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin bir hüviyette ortaya koymuş olan insanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka eğer başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorlarsa onların hiçbiri seçilmez. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın ayetlerini çekmedenler, başka insanları Allah'ın yolundan men edenler, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, Allah bunları seçmez. Bu insanlar seçilmezler. İşte böyle bir dizayn içerisinde bunların gerisinde kalan, dışında kalan bütün insanlar Allah Teala tarafından kullara ulaştırılır, seçilirler, yarışa girerler, hayat yarışına. Seçilenlerin arasından Allah'ın beklediği, istediği bir hususu gerçekleştirenler olacaktır. İnsanların çok büyük bir kısmı mutlaka seçilir.

Bu söylediğimiz küçük bir azınlık oluşturur her devrede. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Kimlerin? Seçilmeyenlerin. Öyleyse insanların çok büyük bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir, onlara zemin hazırlanır. Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşmak için pek çok insana Allah-u Teala tarafından seçilme şansını Allah-u Teala tanır. O insanlar seçilirler, insanların büyük kısmı. Ama ne yazık ki seçilenlerin çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, adına kibir mi dersiniz, gurur mu dersiniz, büyüklük kompleksi mi dersiniz? Bir takım insanlar bu standart içinde Allah'ın emrini hiçe sayarlar. O Allah ki biliyor, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman gideceğiniz yer cehennem. İşte kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Allah'ın kanunu cennet ve cehennemin ayrıcı günahların veya sevapların fazlalığı. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa Müminin Suresinin 103. 102. ayet kelimesi gelince o kişi cennetine girer, Allah-u Teala'nın ebediyen cennette kalır. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa o kişi de cehenneme girer, ebediyen cehennemde kalır. Bunlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanlarsa karanfil. Dalalette olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte bu konuyu anlatmak üzere sizinle beraberiz ki dalalette olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala hüsranda olanlar için, cehenneme girecekler için diyor ki onlar hüsrandadır, onların günahları sevaplarından fazladır. Öyleyse başlangıçta bütün insanların günahları mutlaka sevaplarından fazla oluyor. Allah-u Teala bu insanları Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayırıyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ ب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala bize Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. Öyleyse ölçü kesin olarak geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennem. İkinci bir ölçü, bunların günahları sevaplarından fazla. Bunlar hüsranda olanlar. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala ve Asr suresinde buyuruyor ki vel asri, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki
innel insane lefî husr. Bütün insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar hariç. İşte âminû olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın verdiği genel isim. Âminû olmak da 7 safhadan oluşuyor. 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safhası mürşide ulaşıp tabi olmak. 3. safhası ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safhası fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. safhası nefsi Allah'a teslim etmek. 6. safhası irşada ulaşmak. 7. safhası iradeyi Allah'a teslim etmek. İslam ya da kainatın tek dini, Allah-u Teala'nın hiç değişmeyen dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini aynı dindir. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da dini tek bir din, 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safhayı saydık. 4 teslim, 22. basamak, ruhun Allah'a teslimi, 25. basamak fizik vücudun Allah'a teslimi, 27. basamak nefsin Allah'a teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde 4 tane teslim asıl. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu, olay kesinleşiyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gireceğini söylüyor. Ve Allah-u Teala bunların, bu cehenneme girecek olan insanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Yani günahları sevaplarından fazla olan insanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları fakat sevaplarından fazla. Ama ben Asr suresinde Allah-u Teala bütün insanlar hüsrandadır diyor. Ama amel olanlar hariç onlar hüsranda değildir. Yani onların sevapları günahlarından fazladır diyor. O zaman konuya buradan giriyoruz. Kimin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Öyleyse Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince ve Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından fazla olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda olanlardır. Ama Bel-Asr suresine göre amin olanlar hüsranda olmayanlardır. Öyleyse açık bir matematik hesapta onların sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Öyleyse bu nasıl bir olay? Amin olduğu anda Allah-u Teala'nın o kişiye bir şeyler yapması lazım. Ve kişinin her halükarda kim olursa olsun, günahları ne kadar çok olursa olsun, mutlaka Allah-u Teala onun sevaplarını günahlarından fazla hale getirecek. Öyleyse nasıl bir müessese tatbikatta olacak acaba? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, müesseseye baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor ve o kişinin sevaplarını
günahlarından öteye geçiriyor. Bu örtü sadece sevapların günahları aşmasını temin edecek olan bir örtü. Öyleyse bir kişi Allah Teala tarafından seçildi. Söylediğimiz standartlarda bu seçilenlerden birisi de Allah'a ulaşmayı diledi. Ne yapacak Allah Teala? Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak sözü var. Diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracak. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amen olan kişidir. Öyleyse kesin bir hüviyet söz konusu. Kimdir amen olanlar? Ya eyyüellezine aminettekullâhe diyor Allah Teala Maide 35'te ve vettegu ileyhil vesilete buyuruyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olan ve Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan dileyin, isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin, isteyin diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olan kişidir. İstediği zaman, dilediği zaman Allah mürşidini diledikten sonra, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi diledikten sonra ona ulaştığında ikinci defa amin olacak. İslam'ın 7 safhasının her birinde yeniden kişi amin olacak, amin olacak, amin olacak. 7 safhalı bir aminler dizisini yaşayacak kişi. Başlangıçta amin oluşta bu kişinin sevaplarının günahlarını aşması lazım. Allah Teala acaba hangi standartlarda nasıl vücuda getiriyor? Şimdi bunu inceliyoruz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala derhal o kişinin bu Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. İşitmek için kulağa ihtiyacı yoktur. Görmek için göze ihtiyacı yoktur. Konuşmak için ağza ihtiyacı yoktur. Her zerresiyle işitir, bilir, görür, hisseder. Her şeye kadirdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin bu dileğini Allah Teala anında işitir, bilir ve görür. O zaman ne olur? O zaman Allah Teala bu kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Çünkü nefs muhakkak ki şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor Allah Teala. Yani onların nefsleri emmarede kalmayacaktır. Şerri emreden bir kademede kalmayacaktır. Hayrı emreden bir noktaya ulaşacaktır. İlk iki basamağı söylemiştik. İkinci basamakta imtihanlar ve seçilmek. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapıyor Allah Teala? Allahü Semî'ün Alîm diyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Allahü Basîrül Bil İbâd. Allah kullarını görücüdür. Allah kullarının sinesine bakar, göğsüne bakar, kalbine bakar. Orada bir dilek görmeyi ister. Onu gördüğü an
kişi üzerinde derhal Rahim esmasının tecelliyi oluşturur. Rahim esması ile tecelli o kişi üzerinde tesirler icat etmeye başlar. Birincisi, o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır Allah-u Teala. İkincisi, kulaklarındaki vakayı alır. Üçüncüsü, kalbindeki ikinliti alır, yerine ifat koyar. İşte Allah-u Teala'nın bu işlevleri yapması sırasında her biri için rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığında kişiye derecat kazandırır. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında Allah-u Teala bu işlemleri bitirir. Yani kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alması, yerine ifat koyması, ard arda gelen olaylardır. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amin olmuştur. Onun muktesebatının değişmesi asıldır. Bu günahların sevabından fazla olan kişinin derhal sevapları günahlarından fazla olan birisi haline gelmesi lazım. Aynı anda. İşte bu birkaç dakika içinde Allah-u Teala her bir verdiği ihsanla rahim esmasının tecellisi bir ihsan, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alması bir ihsan, kulaklarımızdaki vakayı alması bir ihsan, kalbimizdeki ikinleti alıp yerine ifat koyması ayrı ayrı ihsanlar, hepsi ihsanlar. Her biriyle bir kısım derecat veriyor bize ve bu işlemi tamamladığı zaman, yedinci basamağa bizi ulaştırdığı zaman mutlaka sevaplarımız günahlarımızı aşıyor. Çünkü biz orada amin olan bir kişinin bütün özelliklerine sahip oluyoruz. Bu özelliğin bir tanesi günahların sevaplardan az olması, aza indirgenmesi. Ne yapıyor Allah Teala? Günahlarımızı örtecek kadar derecat veriyor bize.

ameli olan kişinin dizaynı mutlaka Allah'ın cennetine gitmektir. Cennete gireceklerin işareti hüsranda olmamaktır. Hüsranda olmayan kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah Teala'nın buyurduğu üzere mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Diyor ki biz bütün kavimlere nezir göndeririz. Bütün kavimlere resul göndeririz. Amenü olanları müjdelemeleri için, cennette ve dünya saadetiyle müjdelemeleri için, diğerlerini amenü olmayanları uyarmaları için. Amenü olanların cennete girecekleri kesin. Öyleyse cennetin matematik hesabı mutlaka sevapların günahlardan fazlası olması ne gerektiriyor? Öyleyse bu kişinin Allah-u Teala günahlarını mutlaka ama mutlaka örtecektir. O kişi amenü olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Allah-u Teala'nın bunu görmesi anından itibaren o kişi Allah'ın cennetini hak eden bir kişidir. İşte Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala kafirler cehenneme girecekler, zümre zümre cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size nezirler gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah sana bir şey indirmemiştir. Sana bir kitap indirmemiştir. Biz onlara dedik ki, o nezire dedik ki, biz seni dalalette olan birisi olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık ve idrak edebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfade son derece net ve kesin olarak geliyor. Eğer işitmiş olsaydı kulaklarındaki vakıra alınmış olacaktı. O Resulü Resul olarak görmüş olsaydı gözlerindeki icab-ı mesire alınmış olacaktı. O zaman Resul'e sen Resul değilsin, Allah sana hiçbir şey indirmemiştir. Sen delaletesin demesi mümkün değildi. Eğer diyor biz o Resul'ün söylediğini işitmiş olsaydı kulaklarımızdaki vakıra Allah-u Teala almış olsaydı ve İdrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık söylediklerini, yani kalbimize indirip de kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala almış olsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada mı olurduk, cehennemde mi olurduk diyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde, 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kendilerine ilim verilenlere, İrşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye onların kalbine ihfat konulur diyor. Ekinlet alınır ve ihfat konulur. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söyledikleriyle Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesini söylerler. Birbiriyle tam bir uyum içerisinde. Öyleyse Hac Suresinin 54. Ayet-i Kerimesinde Allah-u Teala'nın
onların kalplerine ilfat konuluyor ifadesi. Ekinnet alınır kalplerinden, idraki önleyen kompütür alınır, yerine ifat konulur diyor Allah-u Teala. Ve Mülk Suresinin 8, 9. 9 ve 10. ayetlerinde de aynı şeylerden bahsediliyor. Eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinler kalınlıkta yerine ifat konulsaydı, akıl etmiş olsaydık, kulaklarımızdaki barkı alınsaydı da işitmiş olsaydık, manasına varmış olsaydık, biz onu Resul olarak görseydik de ona sana Allah sana kitap indirmemiştir, sana hiçbir şey indirmemiştir demeseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk ifadesi Mülk Suresinin 8-9-10. ayetleriyle Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinin tam olarak birbirine mutabakat halinde olduğunu ifade ediyor. Bu noktada Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Basit bir misal verelim. Diyelim ki bir kişinin 100 derece günahı var. Buna mukabil 40 derece sevabı var. Ne yapacak Allah-u Teala? 61 derece sevap ilave edecek. 60 dereceden daha fazla sevap ilave edecek. 61 derece diyelim. Ve kişinin günahlarını böylece örtmüş olacak. Sevapları ilave etmek suretiyle kişinin günahlarından daha fazla sevap olacak. Peki 200 derece sevabı olan fakat 50 derece günah olan birisine ne yapacak? Ona 150 dereceden daha fazla, mesela 151 derece sevap verecek Allah-u Teala ve o kişinin sevapları böylece günahlarından fazla olacak. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle çalışıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzenle günahların sevaplarla örtülmesi söz konusu oluyor. Asıl hedef günahları sevaplardan aşağı indirmek ya da asıl hedef bir başka ifadeyle sevapları günahlardan

meteğe getirmek, sevapları günahlardan daha çok yapmak. Böylece o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye hidayet eder, ulaşır. Onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır. Sonra da mürşidini ona gösterir. O kişiyi mürşidine ulaştırır Allah-u Teala. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu 10 tane nimetten bir tanesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilmesidir. Şimdi ne olacaktır burada? Allah Teala Furkan Suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının kat kat onların azabının arttırılacağından bahsediyor. Sonra diyor ki ama kim tövbe eder de ameli olursa ve nefsi ıslah edici ameller, ameli salihat yapmaya başlarsa, o zaman diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Öyleyse bu noktadaki olaya dikkatle bakalım. İki misal vermiştik. Birisinin 100 derece günahı vardı, 30 derece sevabı vardı. Allah-u Teala 70 dereceden fazla sevap verdi. O kişinin sevapları günahlarını aştı. Ama günahları aynen duruyor. Ne kadar günahı var? 100 derece günahı var. İkinci kişiye geliyoruz. 200 derece günahı vardı. 50 derece sevabı vardı. Allah 150 dereceden daha fazla sevap verdi. Hasenat verdi. Kişinin hasenatı seyyiatını aştı. Ama seyyiatı aynen duruyor. Kaybettiği dereceler aynen duruyor. 200 derece. İşte ne zaman bu kişi irşat makamına ulaşır da ona tabi olursa ve kalbine iman yazıldığı için mümin olursa, ikinci defa amin olmuştur bu. O zaman Allah Teala bu kişilerin günahlarını, seyyiatlarını hasenata çevirecektir. Yani birincisinin seyyiatı ne kadardı? 100 dereceydi. 100 derecelik günah işlemişti. O günahı Allah Teala yok ediyor, sıfırlıyor. Yetmez, sevaba çeviriyor. Yani o kişinin sevap hanesine 50 derece daha ekliyor. Günahları yok ediyor, sıfırlıyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesinde 50 derecelik hasenatı 30 derecelik, affedersiniz, 100 derecelik hasenatı 30 derecelik günahı olan bir kişinin Allah-u Teala sevap ilavesiyle sevaplarını 101 dereceye ulaştırmıştı. Günahları 100 dereceydi. Allah-u Teala o 100 derecelik günahı affediyor. Ondan sonra da sevaba çeviriyor. Yani 100 derecelik günah artık orada yok. Ama sevaba çevirdiği için 100 derece o kişinin amel defterine 100 derece olarak giriyor. Pozitif haneye. Zaten pozitif hanede, sevap hanesinde, hasenat hanesinde 101 derece vardı. 30 dereceydi. 71 derece ilave etti Allah-u Teala. 101 dereceye ulaştı. Şimdi de 100 derece daha Allah-u Teala veriyor. 201 dereceye ulaşıyor. Kişinin sevapları, günahhaneleri, günahhanesi sıfır. Şimdi öbür kişinin hesabına geliyoruz. Yüksek derece kazanan kişinin hesabına geliyoruz. 200 derece sevabı vardı, 50 derece günahı vardı. Allah-u Teala ne yaptı? 151 derece verdi ona. 201 derece sevabı oldu. 200 derece günah olduğu için sevabı günahlarından fazla oldu. 7. basamakta.
Ama 14. basamakta Allah Teala bunun günahlarını evvela affetti. 200 derece günah sevaphanesine geçti. Ne olmuştu sevaphanesinde? 201 derece olmuştu sevabı. 200 derece günah hanesinden alındı, sevaphanesine yazıldı. 401 derece oldu kişinin sevabı. Evet, iki kişinin de günah haneleri sıfır. Ama birinin sevabı 401 dereceye ulaştı. Ötekinin sevabı 201 dereceye ulaştı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu standartlar altında Allah Teala'nın hesaplaması. Matematik olarak hesap kendini ortaya koyuyor. Günahı çok olanın sevabı daha çok oluyor. Kazandığı sevap daha çok oluyor. Günahı az olanın kazandığı sevap daha az oluyor. Çünkü günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Matematik olarak hesabı anladık. 100 derece günah, 30 derece sevapla Allah Teala'ya ulaşmayı diledi kişi. Allah Teala 101 derece sevaba, 100 derece günaha ulaştırdı onu. Zaten günah 100 dereceydi. Sevapları 101 derece kılındı. Ötekinin 200 derece günahı vardı, 50 derece sevabı vardı. 150 derece, 151 derece sevaplardı Allah Teala. Sevabını 201 dereceye ulaştırdı. Günahları gene 200'de duruyor. Birincinin günahları 100'de duruyor, ikincinin günahları 200'de duruyor. Ama Allah Teala günahları sevaba çevirdiği zaman birincinin 100 derecelik günahını yok ediyor, günahhanesi sıfırlanıyor kişinin. Sevaphanesine 100 derece daha ilave ediyor, 101 derecelik sevabı 201 dereceye ulaşıyor. 200 derece sevabı olan kişiye 151 derece ihsanda bulunmuştu Allah Teala. 201 derece olmuştu sevabı. 200 derecelik günahı Allah Teala affediyor, günahhanesi sıfır. Sevaphanesine 200 dereceyi ilave ediyor. 201 derece 401 derece oluyor. Birincinin sevabı 201 dereceye, ikincinin sevabı 401 dereceye çıkıyor. Her ikisinin de günahhanesi sıfır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yolculuğa başlar. Ve nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimi üzerine ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun teslimidir. Sonra kişi fena makamını geçecek, beka makamını geçecek, zühd makamını geçecek ve nefsinin kalbinde %81 nurla fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Burası 25. basamak. 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacak. Hikmet sahibi olacak kişi. 27. basamakta Allah-u Teala 7 gök katını gösterecek ona. Ve nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Ve böylece kişi ihlas makamını da Hulel-Bab makamından sonra ihlas makamını da tamamlayacak. 26. basamak Hulel-Bab makamı, 27. basamak ihlas makamı. Ve kişi göğün yedi katının yedincisini de gördükten sonra nihayette olan, en uçta olan

en üstte olan sıfatın müntahiyi Allah-u Teala'na gösterdiği zaman en üst noktadaki orada ihlas makamı tamamlanmıştır kişinin. İhlas makamının tamamlandığı yerdir burası. İhlastan salaha geçilecektir. Bu kişi tevbe-i nasuh gösterildiği zaman, bu kişi kendisine sitret-i müntaha gösterildiği zaman Allah-u Teala tarafından tevbe-i nasuh'a bozulmayacak bir tövbeye davet edilir. Bu davet 28. basamağın kapısından içeri giriştir. Kim Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh daveti alır da Allah'ın söylediği kelimeleri aynen Allah'a tekrar ederse, ki burası mutlaka Allah'ı işitebilen, Allah'ın sözlerini işitebilen, Allah ile tezekkür edebilen kişilere aittir. Böylece kişi tövbe-i nasuhunu tamamlar ve Allah-u Teala tarafından ihlas makamından salah makamına ulaştırılır. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Salah makamı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine dayalıdır. Diyor ki Allah-u Teala orada Allah diyor o gün kıyamet günü nebisini, nebilerini ve onlarla beraber olanları mahzun etmeyecektir. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Nesh edilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Nasuh, mensuh müessesesi oluşmayacak olan bir tövbe olsun. Sonra diyor, ne diyor Allah-u Teala? Onlar diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Onlar derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte burada salah makamının safhaları anlatılıyor. Birinci safha günahların örtülmesi. Bu kişilerden birincisinin burada gelecek olan birçok dereceleri kazanarak bir yerlere ulaştığını düşünelim. Kişi daimi zikrin sahibi olmuş. Allah-u Teala'nın 700 kat nimetine müyesser olmuş. Bir derece kazandığı zaman amel defterine artık 700 derece yazılıyor. Ve böylece pek çok derece atla salah makamına ulaşmış kişi. Ama günahları yok mu? Sıfır olmuştu ya, ne zaman sıfır olmuştu? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün Allah-u Teala bütün günahlarını sıfırlamıştı. Böylece birinin 201 derece sevabı olmuştu, günahı sıfırlanmıştı. İkincisinin 401 derece sevabı olmuştu, günahı sıfırlanmıştı. İkisinde günahları sıfır. Ama tabiiyetten sonra bir kişi nefsini ıslah etmemiştir. Tabiiyetten sonra bu adım adım gerçekleşecektir. Nitekim ruhun Allah'a teslim olduğu noktada kişinin günah işleme oranı %50'nin altına düşer. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %10'un altına düşer. Hatta o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için artık hep sevaplar, güzellikler işleyen birisi olacaktır. Daimi zikirde de aynı şey devam edecektir.
Tevbe-i Nasuh'a ulaştığı yerde de daimi sevap işleyen birisi olacaktır kişi. Ama yanlışlıklar yaptığı zaman da, mesela bir namazı zamanında kılmadığı zaman, kılmadığında ona gene günah yazılacaktır. Daimi zikrin karşılığında sevap kazanır kişi. Ama günah işlerse günah da ona ilave edilir. Günah hanesinde rakamlar vardır. Bu sebeple bu kişi mürşidin ulaştığı noktadan salaha ulaştığı noktaya kadar geçecek zaman içerisinde günahlar işlemiştir. Diyelim ki birinci kişinin 201 derecelik sevabından daha fazla günah işledi kişi. 500 derecelik günah işledi ve Allah'ın huzuruna orada salah makamına öyle ulaştı. Günahı 500 derece, sevabı sevabı da çok artarak oraya gelecektir. Artık sevap hesabını yapmayalım. Ama bu kişinin günahı 500 derecelik günah işlemiş olsun bu kişi, birinci kişi. İkinci kişi de 1000 derecelik günah işlemiş olsun. O alışmış olduğu için günah işlemeye, ötekinden daha fazla günah olacaktır. Tövbe-i Nasuh yaptıktan sonra Allah-u Teala ne yapacaktır? Birincinin 500 derecelik günahını sevap hanesine 500 derece ilave ederek örtecektir. İkincinin 1000 derecelik günahını sevap hanesine 1000 derece ilave ederek örtecektir. Salah makamının ikinci kademesi. Üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir Allah-u Teala o kişinin başının üzerine. Böylece kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhu bir, salah nuru iki, iki tane nur oluşacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala o kişinin işlediği günahları yok edecektir. Sevaba çevirecektir. Yani birincinin sonradan işlediği 400 derecelik günahı silecektir. Sevap hanesine ilave edecektir. İkincinin 1000 derecelik günahını silecektir. Sevap hanesine ilave edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın günahları örtmesi, günahların bulunduğu yerde aynen kalmasına sebebiyet veriyor. Ama Allah-u Teala verdiği sevap dereceleriyle günahları örtmüş oluyor. Ama günahın sevaba çevrilmesi ise öyle değil. Allah-u Teala günahı bütünüyle yok ediyor önce, sonra da sevap hanesine günah kadar bir rakam ilave ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda Allah-u Teala'nın her an size dereceler yazdığını, hesabı çabuk gelen olduğunu, her işlediğiniz günahın akabinde hesabı mutlaka görüldüğünü bilmelisiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamına ulaştırmasını, hepinizin günahlarını sevaba çevirmesini, hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah'ın mümtaz kullarından olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Her ne kadar dinlerin birleştirilmesi diyorsak da konumuzun adı buysa da bu genel kabul görmüş olan farklı dinler varmış tezinden hareketle dünyanın kabul ettiği bir sonuçtur ve yanlıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Bildiğiniz gibi Adem Aleyhisselam ilk peygamber, ilk insan ve Allah Teala ona dini öğretiyor. Kainatın tek dinini, yegane dinini, unik dinini, tek bir din. O, oğullarına, torunlarına ve onun yaşadığı 1200 yıllık devre boyunca vücuda gelen her nesle öğretiyor. Bir tek din öğretiyor. Hazreti Adem'den sonra gelen bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de ve başka din kitaplarında, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da elde bulunmayan ama bütün nebilere indirilmiş olan bütün kitaplarda Allah Teala hep tek bir dinden bahsetmiştir. Tek bir din. Ve Allah'ın indinde ikinci bir din, bırakın 72 tane ayrı ayrı inançlara sahip olmasını insanların, ikinci bir din hiç olmamıştır. Bütün peygamberler yani nebiler, ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ve bütün Resuller aynı dini, kainatın tek dinini tebliğ etmişlerdir. Başka bir din hiç olmamıştır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar, İlim sıfatlarının arkasında bildiklerini zannederek dinlerden bahsediyorlar. Allah Teala da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de dinler yoktur. Tek bir din vardır. Şimdi böyle bir dizaynda konuya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, gerçekten muhtevanın değişmediğini,
tek bir din olduğunu insanlık tarihi boyunca müşahede ediyoruz. Sadece bir tek din. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimiz Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye, ayakta tutun, hayatta tutun diye, dikkat ediniz. Dinleri demiyor, bir tek dinden bahsediyor. Dini ayakta tutun. Ve Allah Teala devam ediyor. Fırkalara ayrılmayın diye hepinize aynı şeriatı verdim diyor. Tek bir şeriat kıldım diyor. Ve dini kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Onlara teklif ettiğin şey ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti, müşriklere yani fırkalara ayrılmış olanlara ağır geldi.

sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın müessesesini ortaya koymuş. Önemli mi? Dinin temeli budur. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Fırkalara ayrılmamak nasıl oluyor da dinin temelini teşkil ediyor? Fırkalara ayrılmış olanlar neden şirkte? Bu konunun açıklaması Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerindedir. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, veçhini hanif olarak dine doğrult. Dine ikame et. Yani veçhini ikame et. Dinin kayyum olması için veçhini ikame et. Konuya gir, konuya sarıl. Tek bir dinin var olduğunu, bu dinin hanif dini olduğunu anlatmak üzere kıyamda ol. Dini ihya etmek için sen kendini ikame et. Sonra diyor ki Allah-u Teala bunu hanif fıtratınla yap. Hanif fıtratının sahibi olarak kendini dine ikame et. Veçhini dine ikame et. Kıyamda ol. O hanif dini ki diyor Allah Teala, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Yani hiçbir insan ikinci bir din olmadığı için başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmamış. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki Allah'ın yarattığı dinde de bütün insanları sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmasında da değişiklik göremezsin. Yani tek bir din, hanif dini var olmuştur. Ebediyen o din var olacaktır. Ne din değişecektir, ne de diyor Allah-u Teala bizim insanları o dini, hanif dinini yaşayacak olan, hanif fıtratıyla, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmamız değişecektir. Bu kadar mı?

Buradaki standarda baktığımız zaman bu kadar olmadığını görüyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi son derece net olarak bize bir tek dinin var olduğunu, Hanif dininin var olduğunu, bütün insanların bu Hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle donatıldığını, sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldığını, bu dinden başka bir din hiç olmayacağını söylüyor. Ne dini yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin ifadesi, bütün insanların insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olan son insana kadar herkesin Hanif fıtratıyla yaratılacağını ve herkesin yaşaması için sadece o bir tek dinin, Hanif dininin var olacağını ifade ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın emri var. Veçini bu dini ikame etmek için, bu dini kıyamda tutmak için veçini ikame et. Fizik vücudunu, kendini bu din için, bu dini, tek dini hayatta tutmak için ikame et. Allah Teala diyor ki o din, ki o din hay ve kayyum olan dindir. Kayyum olan din işte o dindir. Başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ezelden ebede ulaşacak olan din o dindir. Kayyum olan, kıyamda olan, ezelden ebede kadar yaşayacak olan yegane din o dindir diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleri arasında çok yakın bir ilişki var. Sadece 30. ayet-i kerimeyi söyledik. 31. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Ona ulaşmayı dile. Ona yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a yöneltmek, ulaştırmak için harekete geçmek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğu kesin olduğuna göre başka bir dinden bahsedilmesi zaten mümkün değildir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, yani bize yönelmeyi dilemezler.
onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ilanı gereğince Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu kainatın tek dininin, Hanif dininin vazgeçilmez şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar tek bir fırka oluştururlar. Geri kalan bütün fırkalar Allah'ın önünde batıldır. Sadece tek bir fırka. Bütün fırkalar batıl. Bir tek fırka mı geçerli? Evet, sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 73 fırka. Peki gerçekten bunlardan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Adı ne? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü, özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bir ayıraçtır. O tek fırkayla diğerlerini birbirinden ayıran bir ayıraç. Bugün ne kadar yapılan incelemeler, inanç biçimlerinin 72 ayrı grup oluşturduğunu ispat etmiştir. Ama netice 73 olmuyor. 72
fırka 72 ayrı inanç bugün dünya üzerinde yayılmış durumda. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırkadaki, 73 fırka demekteki sözlerindeki hikmet nedir acaba? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki dinler ne yazık ki Allah'ın dini olmanın özelliklerini, o dinlere tabi olanların büyük çoğunluğu itibariyle kaybetmiş durumdadır. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da insanların büyük kısmı dinlerini unutmuş durumdalar. İşte bu unutma sebebiyledir ki meselenin ruhuna burada girmemiz gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Biliyorsunuz ki iblis bütün insanları Allah'ın yolundan ayırmak, kendine bağlamak üzere Allah ile bir nevi pazarlığa girdi. Beni kıyamet gününe kadar yaşat dedi Adem Aleyhisselam'a, secde etmeyince, Allah Teala onu huzurundan kovunca, sonsuza kadar cehenneme mahkum edince, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturup onlara tesir edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım dedi Allah-u Teala'ya. Şeytan sözünü yerine getirdi mi, işte demin söylediğimiz Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesi şeytanın o sözünü yerine getirdiğini ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara verdiği sözü kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Müminler tek fırka. Öyleyse 72 fırka tamam, 72 ayrı inanış biçimi tamam, ama 73. fırka yok. Var sevgili kardeşlerim. Bu 73. fırka her dinin içinde mevcut. Dünya üzerindeki bütün milletlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hiçbir devir geçmemiştir ki kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri olmasın. Diyor ki Allah-u Teala müminin 44'te, biz bütün kavimlerde Resul bahsi ederiz ve ard arda birbirinin arkasından ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resul bahsi ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki Resuller hep inkar edildiler diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani bütün Resuller ilmi Allah'tan alıp söyleyenlerdir. Hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektiğini söylemişlerdir. Ve hepsi de reddedilmişlerdir. İnkar edilmişlerdir. Hiç istisna olmamış. Her kavimde büyük kesim mutlaka Allah'ın Resulünü reddetmiştir, inkar etmiştir. Bugün de aynı şeyler olmaktadır dünya üzerinde. Bütün kavimlerdeki Resuller insanların çoğu tarafından mutlaka reddedilmiş durumda şu anda da. Ve her kavmin içinde
o kavmin büyük çoğunluğu hangi dinin veya hangi inanç biçiminin, 72 tür inanç biçiminden hangisinin içinde olursa olsun, onların içinde küçük bir azınlık. Bu rakam %10'un her zaman çok altında kalıyor. Küçük bir azınlık, o Resullerin söylediğini tatbik edenler, üç esasın sahipleri, tek Allah'a inanırlar. Birinci özellik, Allah'a ulaşmayı dileyerek fırkalara ayrılmazlar. Müminleri oluşturan tek fırkayı oluştururlar. Müminler, Allah-u Teala'nın mümin kabul ettiği kişiler, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani fırkalara ayrılmayanlardır. Ve üçüncü özellikleri bu insanların, Allah'a teslim olmalarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten murat, ruhu Allah'a teslim etmektir. Bunu başardıkları zaman onunla yetinmemeleri, fizik vücutlarını da teslim etmeleri, nefslerini de teslim etmeleri, iradelerini de Allah'a teslim etmeleri adım adım gerçekleşmelidir. Gerçekleşmese yine Allah'ın cennetine girecektir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama daha üst sünnetler söylediğim sıranın mümkün olmasıyla oluşur. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi şirke düşenlerin kim olduğunu değerlendirelim. Ne demiştik? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin diyor. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Biliyorsunuz ki takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Âl-i İmran 15'te de, 198'de de Kavs suresinin 32. 33. ayetlerinde de Allah-u Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini net olarak söylüyor. Öyleyse bir insanın cennete girebilmesi, kurtuluşu sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ve müşrik olmaktan da böylece kurtul diyor. Böyle yaparsan müşriklerden olmazsın diyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemekle müşrik olmamak arasındaki ilişki ilgi çekici bir hüviyet kazanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmuyor. Ve müşriklerin tarifini veriyor 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle zanlarıyla ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte bir sonuç çıkıyor ortaya. Tek bir fırkayı oluşturanlar, dinde fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve bu dileyenler Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminlerdir. Tek bir fırka oluşturan müminlerdir.
Geri kalanlar fırkalara ayrılanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gerçekten 72 fırkanın temelini oluşturuyor bugün. 72 tane inanç biçimi, her biri ayrı bir telden çalıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bütün dinlerin sahiplerinin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kavram bütün boyutlarıyla iblis tarafından unutturulmuş. Her birinin içinde o kavimdeki resullerin etrafında o resule tabi olarak bulunanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. 73. fırka sevgili kardeşlerim. Bunların hepsi 72 tane inanç biçiminin içindeki her birindeki sayıları çok az olan ama her fırkanın içinde mutlaka bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler, o fırkaların içinde olmayanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fırkalara ayrılmamış kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Müşrik olmadıkları kesinleşiyor. Müşrikler de fırkalara ayrılanlar olduğu cihetle Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan herkes. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre mutlaka mümindir. Ama fırkalara ayrılanlar, o fırkanın dışında kalanlar olarak mümin değillerdir. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler, bildiğiniz gibi büyük bir yanılgının içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşamazlar. Müşrik standartlarında kabul ediliyorlar. Şimdi insanlar kendilerini bir şey zannediyorlar. İslam'ın fıkıh bahsini en geniş boyutlarda öğreniyorlar ve o konuda gerçek alimler yeryüzünü kaplamış durumda. İslam'da fıkıh alimleri gerçekten yerlerini o ilmi bilerek muhafaza ediyorlar. Ama ne yazık ki İslam'da da insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğundan bile, Allah'a mülaki olmak diye, ruhun ölmeden Allah'a ulaştırması diye bir kavram, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğundan habersiz olarak yaşıyorlar.

Kurtulmaları mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın özüne baktığımız zaman, muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir biçimde hüküm koyduğunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi fırkalara ayrılmıştır diyor Allah-u Teala. Ve şirktedir diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi.

Allah'a ulaşmayı dileyense onlar şirkte değillerdir diyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Kurtuluşa ulaşacak olanlar takva sahipleri. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bu Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen tek bir fırka müminleri oluşturan tek bir fırkadan Allah'ın muradı ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifiyle karşılaşıyoruz. Enam Suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, dört, iradenizi, hepsini Allah'a teslim edin. Allah'ın ahdi budur diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Onlar da o tek fırka, 72. fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fırkayı Naciye, o fırka müminleri oluşturuyor. O fırka, fırkayı Naciye'dir, kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki bir tek fırka İşte bu sırat-ı müstakimdir ifadesiyle oluşuyor. Tam bir uyum oluşuyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisiyle. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi arasında, 152 ve 153. ayet-i kerimesi arasında. Ama bitmedi ayet. İşte bu sırat-ı müstakimdir dedikten sonra ayet diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin, Allah'ın yegane yolu olan o sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi fırkalara ayırır. Yani sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtulurlar, diğerleri müşrik hüviyetine girer, fırkalara ayrılmış olanlar. Hep insanlar şirkin iki tane tarifi olduğunu düşünürler. Bir açık şirk, bir gizli şirk. Açık şirk putlara tapmaktır. Gizli şirk de hevalarını ilah edinmektir. Ama asıl şirk, asıl önemli şirk, asıl büyük şirk fırkalara ayrılmaktır. Ve bütün dünyayı kaplar. Bütün kainatı kaplar. Kurtulanlarla kurtulamayanlar, şirkin içinde olanlar veya olmayanlardır.
Öyleyse görüyorsunuz ki tek bir şeriat var. İnsanları Allah'ın yolunda toplamak üzere. Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulan, Allah'a ulaşmayı dileyerek 73. fırkanın üzerinde olan, sırat-ı müstakimin üzerinde olan, Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmamış olan sadece onlar, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o tek fırka üzerinde olup da mümin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek kavramını Kur'an-ı Kerim'in omurgası olarak ortaya koymuştur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bir insan, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. O kişi küfürdedir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmak standartlarına tek bir fırkanın içerisine girer. Geri kalanlar diğer fırkaların içindekilerdir. O kişi şirktedir. Fırkalara ayrılanların şirkte olduğu buyruluyor. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kurtuluş imkanlarına hangi cepheden bakarsanız bakın ulaşabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak bu dilek varsa siz kainatın tek dinini, Hz. İbrahim'in Hanif dinini, İslam dinini yaşayabilirsiniz. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri fırkalara ayrılmış olarak değerlendiriyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar şirkte kabul ediliyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar dalalette kabul ediliyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar mümin kabul edilmiyor. Ve kurtuluşlarının da mümkün olmadığı gayet açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu açıklamalar muvacehesinde sevgili kardeşlerim, bırakınız dinleri, 72 tane inanç standardını, iki tane bile din olmamış. Sadece bir tek din, kainatın tek dini, ezeli ve ebedi din, Hanif dini var olmuş. Neden acaba Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken ne zaman Hazreti İbrahim'den Kur'an-ı Kerim'de bahsetse mutlaka o müşriklerden değildir diyor Allah Teala. Ve herkes de zannediyor ki yani Hazreti İbrahim puta tapmazdı, onun için müşriklerden değildi. Elbette aynı zamanda da öyleydi. Elbette puta tapmazdı. Ama Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibiydi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ruhunu ulaştırmış, sonra fizik vücudunu teslim etmiş, sonra nefsini teslim etmiş, sonra iradesini teslim etmiş ve Allah'ın şirke düşmeyen bir peygamberi olmuştur. Hiçbir peygamberin elbette şirke düşmesi söz konusu değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, küfürde olduğunu söylüyor, dalalette olduğunu söylüyor. Bütün negatif faktörler onların üzerinde toplanıyor. Hanif dininin temeli üç aslı oluşturur. Bir, tek Allah'a inanmak. İkincisi, fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı, müminler fırkasını oluşturmak. Üçüncüsü de ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte
Kur'an-ı Kerim, Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam diyor. Allah'a teslim olmuş demek. İslam'ın temel özelliği teslimdir. Ama Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır sonra artık teslimden bahsedilmiyor. İslam kelimesinin temel muhtevası unutulmuş. Neticede şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainatta bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek olan Hanif dinini, İslam dinini, kainatın bütün peygamberlerinin o tek dinini yaşayacak olan özellikle Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. İşte böyle bir dizaynda din müessesesi tek bir dini ifade ediyor. İkinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç mevcut olmamıştır. Bunca inancın hepsinin hedefe ulaşamadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ve insanlar hala bir vahdet fikri etrafında toparlanamıyor.

Allah Teala'nın bütün kainatlar boyunca, insanlık tarihi boyunca ortaya koyduğu bir tek din vardır. Bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların yaşadığı tek bir din, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Başka bir din hiç oluşmamıştır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gayrül mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir udu var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir enine basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, İster başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada, kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız, ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini, her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay, başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Sizde bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın

kişiyi sadece kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ilkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürur veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız. Kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama iç dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir miyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onun memnuniyetini kullanabilirim?

0: davranış biçiminde bulunabilirim. Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önce tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişide olay böylece yöneliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar. Ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı asr-ı saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır. Hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar. Ve yaparlar da. Ama dikkat edin. O böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında İşte ben bunu da başardım. Ona da baskı yaptım. Buna da baskı yaptım. Ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye. Bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyette değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır. Ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A, bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmını anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlara ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, Ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, üç kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi terkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde terkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye terkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam. Diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir serdin talebi çatışıyorsa birbirine, serdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar. İbretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer 2 gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetindedir. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Eşref makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin hayatını izlediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz. ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size, niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılma suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler canları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizde o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbel kadar mı geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana ne, onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın öncesinin kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
1: İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayrı mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci yedi basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci yedi basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü, 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Ehl-i Mahfuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında. Ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan evliya namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgeni ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara ümmi kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmi kitabın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler

Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin Divanı dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş. Balkonları olan bir cami. Ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre. Her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesine, müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç. Kökleri yerde değil. İşte bu sitenin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzuruna

olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İlahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onlarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren bir, iki, üç, dört sıra. Bu onarlık sıralardan evvel son bir yedi sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle. Onlar kutuplardır. Her birinde yedi tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. Dört, ilk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Ve Sitret-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah-u Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur.
kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olasınız. Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyurmuyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınağa sığınmak Allah-u Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayri vahid. Hazamatu adune li külli evvabin hafiz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânû yercullâhe fe inne ecelallâhı lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki olacaklardır. Bu Allah'a milaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı onun ihsanla mürşidine, sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisini mürşide ulaştırıp teslim olur Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- İhlas makamı, 6- Ulu'l-Elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Allah'a nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer, bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zümit makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp, sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvab kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah-u Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2000 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra deka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah Teala kimin neslinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yüksekten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz. Nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir zayında fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam, nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır, ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba bu günlerin makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zilmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber

faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden? Çünkü nefsiniz de ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir.

hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de, o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, 4 tane temel şartın sahibi, 3 tane de vasıf şartının sahibi. 3 vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve ilmel yakin 4 basamak evvel zaten bitmiş. Aynel yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün
Evliya namzetlerinin birer birer seyri süluka nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini. Yani birçok insan ruhu yan yana, hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah-u Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulu'l-Elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah-u Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah-u Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı
nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi ihlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır. Kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuh gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar.
salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i Nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz.
Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere, bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salih makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salih makamının dördüncü kademesi. Salih makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah Teala ona emredecektir. O Allah Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının, yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi.
bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Nihat'ın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. On ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı
o resimlerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hz. İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde.
Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede Nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada Nebi peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi inayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle İnşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilekten bahsetmek üzere buradayız. Bir tek dilek. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu dilek başka hiçbir dileğe benzemez. Bu dilek, bir tek dilek sizi Allah'ın cennetine hem de üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Bir dilek, bu dilek sizi Allah'ın evliyası yapar. Bu dilek sizi dünya saadetinin yarısını aşacak bir mutluluğa ulaştırır. Evet, yanlış işitmediniz. Sadece bir dilek. Ne dileyeceksiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, cenneti isteyen cennete girer. Gerçekten cenneti isteyen cennete girer. Ama cenneti isteyen kişi Allah'tan "Ya Rabbi ben cenneti istiyorum" diye talepte bulunduğu takdirde cennete girmez. Cenneti isteyen kişi "Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum, istiyorum." Bunu diyen kişi cennete girer. Öyleyse söz konusu olan cennete girmekse tamam. Bir dilek. Ben "Ya Rabbi ben cennete girmek istiyorum" diyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Öyleyse kim cennete girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Bitti. Öyleyse cennetin anahtarı bir dilektir. Cenneti dilemek değildir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi mutlaka cennete girer. Ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dediği takdirde. Cennete girmeyi diliyorum dediği takdirde değil. Herkes cennete girmeyi diler ve çok büyük bir kısmı cennete giremez. Ama çok az kişi Allah'a ulaşmayı diler, hepsi cennete girer. İşte şeytanın tuzağı da zaten burada. Sevgili kardeşlerim, insanlık korkunç bir tuzakta. Bütün dünyamızı kapkara bir duman bürümüş. Bu duman ya da Kur'an'daki adıyla duhan, dünyayı saran fitnedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olduğu için
İblis tarafından bütün insanlara unutturulmuştur. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Yani Allah'la ilişkinin elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Şimdi pozitif taraflarına, yani sizi Allah'ın cennetine alacak hedef yönünden Allah'a ulaşmayı dilemeye bir göz atmak söz konusu. Ya da negatif cepheden bir göz atmak söz konusu. Dilemeyen insanın ne olacağı? Öyleyse iki ayrı cephe. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olur? Sanıyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumuyla bütün insanlığa bir davetiye çıkartıyor, cennet davetiyesi. Demiş oluyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin ve benim cennetime girin. Gerçekten böyle mi? Madalyonun öbür tarafı, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kesin mi? Kesin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer dedik. Negatiften başlıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları doyuma ulaştırır, tatmin eder. Dünyada kazandıkları para, şan, şöhret vesaire. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse Allah'ın birinci bahsettiği husus Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim bu insanlar? Tatmini dünyada arayan insanlar. Sadece dünya hayatındaki başarılarıyla tatmin olan insanlar, uyuma ulaşan insanlar. Kim bu insanlar? Daha önemlisi, çok daha önemlisi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Dünya ilminin sahipleri ama Allah'ın ilminden gafiller. Allah'ın ilmini bilmiyorlar. Allah'ın ilimleri konusunda cahiller. İşte insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama üniversitelerden mezun olmuşlardır. Master yapmışlardır, doktora yapmışlardır, doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır. Üstelik de din öğretirler. Ama Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Kim bu insanlar?
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri isim veriyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsi. Kim dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar istedikleri kadar diplomaların sahibi olsunlar, şu dünyada mevki sahibi olsunlar, din öğretiyoruz diye afur tafur etsinler. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ve gidecekleri yer ne yazık ki kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Konu açık ve kesin. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Dilemeyecekseniz bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, kazandığınız dereceler itibariyle gideceğiniz yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir, ateştir. Yeter mi? Yetmez. Bunlar alim midirler? Hayır, bunlar cahildirler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu gafil olan insanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlara Allah Teala kafirler diyor. Onlara Allah Teala dalalette olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanların kalplerinde küfür yazıyor, kalpleri mühürlü. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksız. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan ve tabiatıyla Allah'a bu sebeple ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlara bakarsanız Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti o zaman bir intihar talebi oluyor. Çünkü iddia ederler ki insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda o insan ölür. Hiç kimse canlıyken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Tabii bu Allah-u Teala'nın emirlerine açık bir şekilde karşı gelmektir. Çünkü Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasını 50 küsur defa üzerinize farz kılmıştır. Biz bunların en esasları olan 12 tanesini, 12 tane farzı söyleriz her zaman. Öyleyse negatif açıdan meseleye baktığımızda açık ve kesin bir olay görüyoruz.

dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka elde edersiniz. Peki bütün bunlar bir tek dilekle mi elde edilir? Evet, sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından açıklanmış olan ve insanların zamanımızda İslam'ı yaşadığını zanneden insanların, özellikle onlara sesleniyorum, tamamen unuttukları bir vaka. Eğer Allah-u Teala bunu bize öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere öğretemezdik. Allah'ın üniversitesinde Allah'ın bize öğrettikleri öğretilir. Kur'an'dan öğrettikleri ve onları zamanımızda insanların, özellikle din alimi geçinenlerin çok büyük bir kısmı bilmez. Hele bizim televizyonları parselleyenler, onlar hiç bilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi madalyonun pozitif tarafına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsetmek, Kur'an'dan bahsetmek olmalıdır. Biz de Kur'an'dan bahsederiz. Vel Asr suresi 1, 2, 3. ayetler. Vel Asr'i, zamana yemin olsun, and olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki kesinlikle hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış Allah-u Teala, muhakkak diyor, kesinlikle diyor, hem de le kullanmış. Bir defa daha kesinlikle demiş, bir defa daha muhakkak demiş. Muhakkak ki insanlar kesinlikle hüsrandadırlar. İnsanların bir kısmı demiyor. Hepsi hüsrandadırlar. İstisnayı veriyor. İllel lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç, aminu olanlar hüsranda değildir diyor Allah-u Teala. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan müjde aldığını söylüyor. Müjdeler aldığını söylüyor. Yani hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini aldığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala Allah'a kul olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala şeytana kul olmaktan iştinab ettiklerini, kaçındıklarını ve kurtulduklarını söylüyor. Öyle mi acaba? Beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tagûte en yabuduha. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar.

kendilerini kurtardılar. Ve enibü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşşir ibadi, kullarımı müjdele. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi onlarındır, hem dünya müjdesi onlarındır. Kullarımı müjdele diyor. Onlar benim kulum olmuşlardır diyor Allah Teala ve ben kullarımı müjdelemelerini emrederim diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a yönelmişse onlara hem cennet müjdesi vardır, hem dünya müjdesi vardır. Allah-u Teala'nın evliyaların tarifi de aynı standartlarda geliyor. Yunus 40, 41, 40, Yunus 61, 62. Ela inne evliyaullahi evliyaullahi la havfin aleyhim ve la hum yahzenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar aminu olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Öyleyse kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları. Kimmişler bunlar? Takva sahibi. İşte bu Yunus 62, 63, 64'te Allah-u Teala'nın ifade ettiği bu hususlar demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da diyor Allah-u Teala, onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Korku yoktur. Mahzunda olmayacaklardır. Peki, bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda evliya olurlar mı? Hayır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler eğer 6 aylık bir ömürleri varsa mutlaka evliya olurlar. Evet, yanlış anlamadınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin felaha ermesi, kurtuluşa ermesi söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda evliya olur mu? Hayır. Ama dilediği anda cehennemden mutlaka kurtulur. Dilediği anda cennetin birinci katı için ehildir. İşte dilediği andaki durumu gördük. Neydi? Ne diyordu Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Sebebi ne? Allah'a yönelmişler o kadar. Cennet saadetini almışlar. Yöneldikleri an birinci kat cennetin sahipleri. Peki dünya saadetini de yarıya kadar mutlaka alacaklar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri onları mutlaka sona ulaştıracağı için ruhlarını Allah'a ulaştırmaya onları götüreceği için mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracakları için Allah Teala onlara dünya müjdesini de ahiret müjdesini de veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ameni olanlar. Peki ne olur amin olurlarsa? Allah'a mutlaka ulaşırlar. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, o amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaşır. İşte başlangıçta söylediğim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi nasıldı? Ellezine la yercune likaena. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Bu ayet-i kerimenin zıttı bir ayet-i kerime var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var tabii. Ne diyor Allah Teala orada? Men kânu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Hemen kânu yercu nika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Ankebut 5 ve 6. Hedefe nefs tezkiyesiyle gidileceği açıklandığı gibi mutlaka hedefe ulaşılacağı kesin. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dileyeceksiniz. Ulaştıran siz olmayacaksınız. Allah olacak. Ciddi mi? İşte ayet-i kerime. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşav. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kim bunlardan, kim hangileri Allah'a yönelirse,
Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kim Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Kimdir Allah'a ulaşan kişi? Allah'ın evliyasıdır. Öyleyse ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişide rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı müstureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinneti alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinneti alır ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Sonra ne yapar Allah? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine o onu idrakten alıkoyan ihbat, alıkoyan ekinneti ve küfür kelimesini o kişinin kalbinin mührünü açarak kalbinden aldıktan sonra o kalbin içine ihbat koyar. O kişi muhbit olur. Kalbine, kalbindeki ekinnet alınmış, kalbindeki küfür kelimesi alınmış, kalbinin mührü alınmış, küfürden kurtulmuş bir insan olur. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalplerinde küfür kelimesi olması hasebiyle Allah-u Teala tarafından kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlüdür. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Görme hastalarının ise üzerinde dışavet adlı bir perde vardır. Aynı zamanda bu insanlar talanetlidirler. Vasıf veriyor Allah-u Teala. Onların gözleri vardır, görmezler, kördürler. Onların kulakları vardır, duymazlar, sağırdırlar. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes henüz şeytana kulluk eden durumda. Öyleyse kim dilerse dilediği anda Allah-u Teala müdahale ediyor. Hemen gözlerdeki icab-ı mesuliyeti kaldırıyor. Görme hastasının üzerindeki gücaveti kaldırıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü kaldırıyor. Ve kulaklardaki vakrayı engeli alıyor. Kalpteki mührü alıyor. Arkasından kalpteki ekinneti ve kalpteki küfür kelimesini
nefsin kalbinden alıyor ve ekinetin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Burası kişinin kalbinin mührünün açıldığı yer. Sebep ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde Allah Teala işlemlerini tamamlıyor. Kişi sağırken işitmeye başlıyor. Körken görmeye başlıyor. Kalbi idraksizken idrak etmeye başlıyor. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ne olur takva sahibi olursa bütün takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Tağuta maskara olmaktan, insan ve cin şeytanların elinde oyuncak olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes gizli şirkten kurtulmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Benim ümmetim açık şirke girmez diyor. Böyle bir şey mümkün olmaz. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Nedir bu gizli şirk? Hadi gelin beraber bakalım ne olduğunu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların görme hastalarının üzerinde, basarları üzerinde kışamet vardır. Onların işitme hastaları, sem'i hastaları üzerinde mühür vardır. Onların fıkıh hastaları üzerinde mühür vardır. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler diyor Allah Teala. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Kim bu insanlar? Vasıf son derece açık olarak geliyor. Onlar hevalarını, nefslerindeki afetleri kendilerine ilah edinenlerdir. Bir tane ilah var, Allah. Ne zaman kim nefsinin bir afetinin emrini yapar da Allah'ın o konudaki emrini gerçekleştirmezse, Allah emretmiş, gerekeni yapmıyor kişi. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyor, kelime-i şehadet getirmiyor. Hepsi netice itibariyle çok önemli değil. Bir insan düşünün, bunların hiçbirini yapmamış. Ama bu insan Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Dileseydi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olsaydı dalalette olmayacaktı. Ve mutlaka kurtuluşa ulaşacaktı. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Tarif veriyor Allah Teala. Allah Teala dalalette olanların tarifini veriyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. İsra 178. Dalalette olanlar hüsranda
olanlardır. Affedersiniz, Araf 178. 179'u demin söylemiştik. Kör, sağ ve dilsizleri tarif ediyordu Allah Teala. Onların dalalette olduğunu söylüyordu. Bir evvelki ayette dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Araf 178. Ve kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü cevap veriyor. Kıyamet günü kurulan mizanlara göre kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse hüsranda olanlar, velayette olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimdi bu insanlar? Konumuzun temelini teşkil eden Yunus Suresi 7 ve 8. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme giriyor? Kaybettikleri dereceler. Kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İsimleri hüsranda olanlar. Berahette olanlar, hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla olanlar. Bu sebeple gidecekleri yer cehennem olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse onlar dalalette olanlar, hüsranda olup dalalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve gizli şirkteler. Nasıl bir şirk bu? Bu şirk Allah'a ortak koşmak. Hangi Allah'ın emrinde, Allah'ın emrini değil de nefslerinin kendilerine o konuda emrettiği şeyi yaparsa insanlar, o olayda Allah'ı emir ve kumanda merciğinden, Rab merciğinden indirmiş olurlar. Nefslerinin bir afetini Allah'ın yerine koymuş olurlar. Onu o olayda nefslerinin bir afetini hevalarından bir tanesini kendilerine o olayda ilah edinirler. Başka bir olayda başka bir afetini, başka bir olayda başka bir afetini, ama devamlı Allah'ı ilah mevkiinden indirip nefslerinin bir afetini ilah mevkiine çıkaran insanlar bunlar. Bu sebeple Allah'a şirk koşmuş durumdalar. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka kurtuluşa ulaştığı kesin. Kaç ayrı cepheden konuyu inceledik, mutlak Allah'ın cennetine girecek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşunun mümkün olmadığını gördük. Yetmez. Onların şirkte olduklarını da gördük. Gizli şirkten kurtulmanın yolu, sadece bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dalaletten kurtulmanın yolu, hüsrandan kurtulmanın yolu, şeytana kul olmaktan kurtulmanın yolu, Allah'a teslim olmanın yolu, takva sahibi olmanın yolu, amine olmanın yolu, hepsinin bir başlangıç noktası var, ama tek bir başlangıç noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insanın gördük ki kurtuluşu mümkün değil. Kaç ayrı cepheden inceledik meseleyi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a, Allah'ını ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse basamaklar itibariyle bakalım. İkinci basamakta kişi
Allah-u Teala tarafından seçilir. Eğer Allah'a bile bile asi olmamışsa, yani başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmamışsa, böyle bir hedefi yoksa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi sadece cehenneme gider. Üzerinde vebal yoktur. Ama kim kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememekle birlikte başka insanların da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, onlar hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah-u Teala. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden kişi, o kişinin sırat-ı müstakime ermesine mani olan kişidir. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan, sebilden men eden kişidir. Böyle insanlar için hem kafir hem de zalim diyor Allah-u Teala. Nisa 167 ve 168. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَادُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Buyuruyor Allah-u Teala. Ve sonra da diyor ki, o Allah'ın yolundan men eden insanlar için onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hidayete dönmeleri mümkün olmayanlar. Kimler dönebilir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dönebilir. Ama kim sadece kendi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dilemekle kalmıyor, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorsa, onların kurtuluşları mümkün değil. Onlar uzak bir dalalet içinde. Hem kafirler, hem zalimler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا diyor Allah-u Teala. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Öyleyse muhtevayı bir bütün olarak düşünelim. Sadece iki alternatifiniz var. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah-u Teala sizi 12 tane ihsanla irşat makamına ulaştırır. O gün, ulaştığınız gün 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Ve ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de kurtuluş istikametinde yola girerler, yolda olurlar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ne zaman? Tabi olup da Allah'ın yoluna girdiğiniz, mümin olduğunuz, nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi söz konusu olur o gün. 12 ihsan, irşat makamına ulaşıp tabiyet ve bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Ruhunuzun da tövbeleri, nefsinizin yaptığı günahlar sebebiyle tövbeleriniz kabul edilmiş olarak, günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönüşü. Furkan 70 ve 71. Ve ruhunuzun 21. basamakta Allah'a ulaşması. Allah Teala şurasını kesinleştiriyor konunun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13. İşte ulaştığı yer 21. basamaktır. Sonra da o ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Kim bu insan? Bu insan sadece bir tek talebin sahibi olan insan. Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda tağut devre dışıdır.
Tağut artık ona insan ve cin şeytanlar bir şey yapamaz. O kişi mutlaka hidayete erecektir. Ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölürse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girer. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaştırılması Allah'ın %100 garanti ettiği bir müessesedir. Ve 3-4 aylık bir zaman süresine ihtiyaç gösterir. Bu sürenin uzadığını düşünün. 6 ay olur bu süre. Allah Teala bu kadar zaman parçası içerisinde o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. İşte önemli olan burada Allah'a ulaşmayı dilemektir. Felaha erenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah Teala ard arda ihsanlarda bulunur. Bunlardan bir tanesi de o kişiyi huşuya ulaştırmaktır. Göğsünden kalbine yol açtıktan sonra huşuya ulaştırdığı bu kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidini sevdirir. O kişi sevgiyle mürşidine koşar. Tabiyeti üzerine ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefsinin tezkiye olduğu oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Şeytana kul olmaktan kurtulup o ölçüde Allah'a kul olmaya başlar. Ama daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun sultasından kurtulmuştur. Tağutun onu cehenneme kendisiyle beraber götürmesi olayından kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak, 12. basamağa ulaşamadan, mürşidine ulaşamadan ölmüş, mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ne yazık ki başkalarından farklı değildir. O şerefe ulaşamamıştır kişi. 12. basamaktan sonra bu kişi, affedersiniz, 14. basamaktan sonra ölmüşse, ruhu Allah'a doğru yola çıkmış durumdayken ölmüşse, o ruh bu kişi ölünce Allah'a mutlaka ulaşır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşamadığı için ulaşsaydı üçüncü kat cennetin sahibi olurdu, olacaktı. İşte kimin ruhu o insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmışsa ruhu Allah'a ulaşan bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim bize yönelirse diyor, ulaşmayı dilerse biz onun ruhunu mutlaka kendimize ulaştırırız. Onu mutlaka hidayete erdiririz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutlaka dalaletten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını bırakın Allah yapsın. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah yapacak. Sizi hidayete erdirecek. Sevgili kardeşlerim,
bütün dünyayı sarmış bulunan fitne, bütün dünyayı sarmış bulunan bir duman, kara bir duman, fitne dumanı, bütün dünyadaki insanları kontrolü altına almış durumda. Bütün bu dünyadaki 7 milyara yakın insanın sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi kurtulacaktır. İşte tüm dünyayı sarmış bulunan bu kara dumandan, fitneden kurtulabilenler sadece onlar olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ki Allah sizleri kendisine ulaştırsın. Ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sizi evliyası yapsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Daha ulaşamadan hemen ölseniz de gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Her halükarda Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bir daha çıkmamak üzere Allah'ın cennetine girer. Dünyadaki en kolay şey karşılığında, bir talep karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi cennet mutluluğuna çağırıyor, dünya mutluluğuna çağırıyor ve diyor ki bana ulaşmayı dileyin, sizi mutlaka cennetime alayım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu zaman çok hızlı geçen bir müessese, sizlerle beraber olduğum zaman da zaman adı verilen bu faktörün nasıl işlediğine inanamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar saatler geçmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış, mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu düzene göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisinin niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, belediyenin şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan İblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren İblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, İblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. nefsinizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasretleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis. Kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi İblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabi cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur. İblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis, şeytan, kainattaki en büyük

O zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir. Kötü gösterecektir. Çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köfte benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız, ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşitli işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daha

Sayın zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı sizde hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daha önce ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarla bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız, sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aclı içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada
mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da yaşayanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında susuyor var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düzeyde düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle İki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini
düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Çekilin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa.
İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da direnmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O, sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı
daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle
gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunun
onları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz önceki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Bu akşamki konumuz isyanda birleşen tek ümmet. XXI. yüzyıldayız. Üçüncü milenyumdayız. Üçüncü bin yıldayız. Bu çağ yeni bir çağ. Hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık. Ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik. Ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi haniftiler. Bütün peygamberler yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, Nebi Resul olsun, bütün Resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah-u Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَاَكُمْ وَچَكَ لِدِّينِ Din için kendini ikame et. Veçini, zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yani o hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında ne din yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Veçini
din için kıyama kaldır, ikame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, Hanif dinini ikame edin diyor Allah Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah Teala onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor Allah Teala. Tek bir din vardır diyor. O da Hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de Hanif kıldık diyor Allah Teala. Burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor, zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettikun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o Hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin? İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın Hanif dinine kendini doğrult diyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere onları davet ettiğin tek Allah'lı din, Hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada Hanif dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir. Nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini, yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları İlim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır.
onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak kasası ve kalpleri mühürlüdür. Dalalette olanların kalpleri, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onların işitme hastaları da, Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının ise üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir. Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır. İdrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicabı mestur alınıyor. Görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mühürü açılıyor. Kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mühürü açılıyor. İçindeki küfür kelimesi alınıyor. Ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor. Hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Öyleyse göz, kulak, kalp, üç uzuv üç uzuvun üçü de iş göremez halde. Kapalı. Üç hassa, görme hassası basar, üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalı. İşitme hassası mühürlü. İdrak etme hassası o da mühürlü. Bu insan kör, sağır,
ve dilsiz, idraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah-u Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış, yerine idraki sağlayan ihfat gelip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi, birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, isyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır.

Ve gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla, kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ayrıma dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların sevgili kardeşlerim %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah Teala tarafından seçilmeyenlerle Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının
Bir an

Anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin, her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah Teala resuller beas ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risaletle vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysaki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı
dilemeyenler. İşte onlar şu anda yaşamakta olanların 190'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve levla en yekunen nasu ümmeten vahideten. Eğer olmasaydı insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı.

eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. Kur'an-ı Kerim indirileli 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların %90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah-u Teala burada. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah-u Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah-u Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de. Öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası, bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanlarınsa söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa
Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi, Hazreti İsa onlar için de kan dökmüştür, bu inancın sahiplerinin hepsi, Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar. Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup, İslam'ın toplamına göre küçük bir grup, 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların %10'undan daha azı, yani ...70 milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 safa 4 teslim alarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar ahdallahiye riayet edenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Rabbi ahdallahiye efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra da diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. İşte Allah'ın size olan vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine riayet, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyiniz de Allah'ın mısınız? O zaman 4 tesliminizi de gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah-u Teala ahdallahiye riayeti emrediyor. Ve Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. "Ve la yenkudunel misak." Misaklerini bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklerini yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak. Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala,
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuafune suel hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbihum ve Rablerine huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaya ve çerabbihum. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin ilahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki üçünü de teslimine içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse, ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir. 73. fırka, fırkayı Naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren Turka-i Naciye'nin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir ümmet. 72
fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet, ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde kendini mecbur hissediyor. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyor. Nasıl tarif ediyor Allah Teala bunları? Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Bunlar Allah Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنْ اَعْبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet, tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bak onu incelemek, hayır böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz. Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik,
Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman, Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza acıyacaksınız. Şeytanın yolunda geçirdiğiniz, hayatınızı tükettiğiniz yıllar. Şimdi şeytanın böyle söylemesine sebep olan şey ne? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hangi vaat? Biliyorsunuz ki iblis Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Ve kim şu anda isyandaysa onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar, gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar, hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor. Ey iblis. Ey şeytan. Şeytan diyor ki beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın. Kilden. Topraktan. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın. Diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm. Ona can vermiştim zaten. Şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُوا بِرَحْمَانِ فِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı isyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı, tek bir birlik olacak olmasaydı, yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu olay, bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı.
Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini. Kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de rüşt yolunu seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah Teala? Tağutu inkar edip Allah'a amenü olursa. Burada ne diyoruz Ruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu, ya tağutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan iştinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar, hem cennet müjdesini alıyorlar. Burada da tağutu inkar edenler gene Allah-u Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşad yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler iki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu 72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik, gene 72 fırkadan oluşan, onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu, toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki: "Veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekun." Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verirdik diyor Allah Teala. Ve Zuhruf ve in kullu zalike lemma meta'ul hayatet dünya vel ahireti inde rabbike lil muttakin. Ve çekici süsler,
Bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir diyor. Takva sahip olduğunu, takva sahibi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki siz fırkayı naciyenin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için, Allah'tan bahsetmek için, onun ülkesinde zaman parçasını beraberlikle geçirmek için Allah, siz ve biz hepimiz Allah-u Teala'nın dininde bütün güzellikleri yaşamak için bir olacağız. Sevgili kardeşlerim, şu anda bir zikir sohbeti yapıyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bu sohbet boyunca her an hepimiz derecat kazanacağız. Konumuz Allah olduğu için, Allah'tan bahsettiğimiz için, Allah'ın zikir edilmesi, Allah'ın anılması, Allah'ın hatırlanması, Allah'tan bahsettiğimiz için. Bir güzelliği beraber yaşamak üzere gene bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizler hepimiz şu anda kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi evvela bilgisayarla dünyanın neresinde olursanız olsun sizlere ulaşmayı, sizleri güzele doğru yönlendirmeyi nasip etti Allah-u Teala, Allah'a doğru. İnsan, hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Sadece bir mahluk. Onun, Yüce Allah'ın yaratıkları. Ama sevgili kardeşlerim, ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar. Öyleyse Allah-u Teala'ya şükredelim, hamd edelim ki insan olarak yaratılmışız. Yani ifade çok açık. Bizi, insanları Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Ama insanın dışında ne kadar mahluku varsa hepsini biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın elindeki bütün mahlukatın arasında en sevgili, en değerli mahluk biz insanlarız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar önemli bir şey. Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve onun dışında yarattığı bütün mahluklarını onun için yarattığı bir mahluksunuz. İnsansınız siz. Bırakınız başka her şeyi. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Biliyorum, bana hasretinizden bahsedeceksiniz. Elbette bahsedeceksiniz, tamam. Ama biz ayrı değiliz ki. İşte şu anda hepiniz beni görebiliyorsunuz. Bir kısmınız radyolardan sadece dinliyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayardan görüntümü alıyorsunuz, sesimi alıyorsunuz. Bir kısmınız ise Allah'a, onun için de sonsuz hamd ve şükür ederiz ki uydudan alabiliyorsunuz, televizyonlarınızdan bizi seyredebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sorabilir miyim mutsuz olanlarınıza, neden mutsuzsunuz? Eğer size söylediklerimizi yaşamıyorsanız mutsuzsunuz. Eğer Allah-u Teala'nın bizim vasıtamızla size ulaştırdıklarını yaşıyorsanız mutsuz olmanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah ile berabersiniz. Onunla dolusunuz. Onunla Osmanlı tabiriyle bilesiniz. Allah ile olmak Allah ile bile olmak, birlikte olmak demek. Yavuz Sultan Selim rahmetli olurken son noktasında lalası diyor ki ona, kavuşma zamanıdır padişahım. Onunla bile olmak zamanı gelmiştir padişahım. Yavuz Sultan Selim ona bakıyor. Diyor ki, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız. Sanırsınız, zannediyorsunuz demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir dizayn var. Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinizde nerelerde ne göreceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyorum. Allah ile beraber olmak, birlikte olmak öylesine büyük bir zevk ki, ve bu büyük zevki hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyorum ki, İnşallah Allah-u Teala hepinize nasip kılar bunu. Her an onun sizinle birlikte olduğunu hissetmek ya da sizin onunla birlikte olduğunuzu hissetmeniz. O zaman her an, hayatınızın her anında yalnız değilim diye haykırmak gelir içinizden. O benimle birlikte demek gelir içinizden. Bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşarsınız. Hangi şartların içinde olursanız olun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak her ortamda sizi mutlu edecek müstesna bir olaydır. Her an ona ulaşabilirsiniz. Her an ona sual sorabilirsiniz. Her an söylediklerinizi duyar. Kalp kulağınız açılmadıkça siz onun söylediklerini duyamazsınız ama o mutlaka size cevap vermek ister. Sizin bir an evvel onun cevabını alabilecek olan bir noktaya ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Öyleyse hedeflerinizi siz tayin edin. İstiyor musunuz? Allah ile konuşmak istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'dan talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için dua edeceğiz. Sonra mı? Sonra bir gün onu duyacaksınız. O mu? O zaten her zaman sizi duyar. Siz onu duymasanız da o sizi her zaman duyar. her an ne zaman onunla konuşsanız o sizinle beraberdir. Sizi hep duyar. Ama siz onu duyamazsınız. Sizi hep görür. Ama siz onu göremezsiniz. Bir gün gelecek, onu duyacaksınız. Bir gün gelecek, onu göreceksiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. O zaman gaybi imanınız tahkiki imana dönüşecek. Yani Allah'ı görerek iman etmenin o müstesna hedefine ulaşmış olacaksınız. O müstesna güzelliğine. Sevgili kardeşlerim, her şeyi o kadar harikulade yaratmış ki Allah Teala, nasıl hayran olmazsınız? Her an kainatın neresinde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Her an. Benimle mi beraber? Benimle beraberken sizinle de beraber. O, bir yerden başka bir yere gitmek için zamanı hiç kullanmaz. İhtiyacı yoktur. Bu sebeple aynı saniyenin içerisinde milyarlarca yerde birden Allah hep vardır. Hepimizle aynı anda konuşur. Ayrıca hepimize başka bir ulaşma yolu daha var. Bu da onun sırrı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onu sevin. Çok sevin. Biliyor musunuz, o sizi zannettiğinizden çok daha fazla seviyor. Sakın Allah beni sevmiyor, Allah beni sevmez diye düşünmeyin. Kim olursanız olun, Allah sizi sevmeye hazırdır. Eğer kendinizi ona daha çok sevdirmek istiyorsanız, onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, o zaman bunun bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor Allah-u Teala. Neye layıksanız, ne kadar sevgiye layıksanız, o ölçüde bir sevgiyle mutlaka sevilirsiniz. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu Allah'ın kanunu. Kanununu böyle koymuş. Eğer sevilmek istiyorsanız, bu sevgiyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Hiç de zor değil sevgili kardeşlerim. Hak etmek hiç de zor değil. Her şey bir başlangıçla başlar. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahimle başlayacaksınız. Başladınız mı? Ondan sonra diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti. Eğer kalbiniz de aynı şeyi söylüyorsa, o da sizin söylediğinizin aynını söylüyorsa, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Bu mesele bitmiştir. Allah sizi o ana kadar olan sizi sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı birden sevmeye başlar. Neden? Çünkü siz Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk adımını, o en kuvvetli adımı attınız. En kolay ve en kuvvetli adım. Biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek hem bir anahtardır hem bir kilittir. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir. Ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. İşte şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Diyorum ki, ey insanoğlu, Allah'ın cennet saadetine ulaşmak bu kadar kolayken, sadece bir Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye şu gönlünüzden, şu kalbinizden Allah-u Teala'ya söylemeniz sizin kurtuluşunuzun imzasını atar. Allah da imzalar onu. Size şahit olduğunu söyler. Ve kurtulursunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz insanları? Yahu kardeşim sen ne diyorsun diyorlar. Biz de soruyoruz, ne diyormuşuz? Sahabenin sadece 10 kişisine cennet nasip olmuş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecek. Biz nasıl olur da o Allah'ın cennetine gideriz? Biz de onlara diyoruz ki bu kuyruklu bir yalan diyoruz. Kim size bunu söyledi? Elinizde diyoruz Kur'an-ı Kerim var. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'e bakın bakalım. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bitti mi? Felaha ermek en azından birinci kat cennetin sahibi olmak. Ne olmuş, ne olmuş? Kim tabi olmuşsa hepsi felaha ermişler. Şimdi size sahabenin tarifini yaparlar. Efendim sahabe hayatta iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. Hayır, görenler değil canım. Tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz aradaki farkı? Sahabe

Nüfusun insanlar bana soruyorlar. Biz tabi olduk. Ama ibadetlerimizi yapmıyoruz. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zikir yapmıyoruz. O zaman ben de onlara demek mecburiyetindeyim ki, hayır siz tabi olmadınız. Çünkü tabiyetinizin ihsanla olması lazım. İhsanla olması için de sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Biz diledik mi diyorsunuz? Ama namaz kılmıyorsunuz, ama oruç tutmuyorsunuz, ama zekat vermiyorsunuz, ama zikir yapmıyorsunuz. Ve buna rağmen biz Allah'a ulaşmayı diledik mi diyorsunuz? Hayır, dilemediniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Madde bir. Mutlaka cennetime alırım. Madde iki. Öyleyse, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak, her biri doyulmaz zevklerdir. Namaz kılarken sevgili kardeşlerim, sizden bir şeylerin ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru yükselmekte olduğunu hissetmeye çalışın. Dizlerinize, karnınıza, göğsünüze ve başınıza ulaşan, sonra da sizden ayrıldığını hissetmeniz lazım gelen bir şey. O Allah'a gider. Eğer bunu hissedebilirseniz, kanitin oldunuz. Dönüşünü de hissedersiniz. Başınızdan itibaren vücudunuza geri döner. Başınızdan göğüslerinize, aşağı kollarınızdan ellerinize, bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar tekrar sizin içinize yerleşir. İşte bir defacık yapsanız bunu, her namazda kanitin oldunuz. Allah'a ulaştınız namaz kılarken ve geri döndünüz. O zaman namaz kılmak sizin için doyumsuz bir zevk olur. Hissedersiniz. Sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini, başınızdan sizi terk ederek yukarıya doğru yükseldiğini hissedeceksiniz. Sonra da düşünün, huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ın orada yoklukta olduğunu düşünün. Ve ona ona Allah Teala'ya doğru sizden o yükselen şeyin yükselmekte olduğunu, Allah'a ulaştığını düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bütün güzellikleri yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman ona daha yakın olacaksınız. Daha çok yaklaşmayı isteyin. O size gerekli şartları hazırlayacaktır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, cennetinizi kurtardınız demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Tabii yoldan sapmadıkça. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman

Onun ard arda yardımlarını almaya başlarsınız. Size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve sizi o 10 tane ihsanla ulaştıracaktır irşat makamına. Ve tabi olacaksınız. O zaman kimin hidayete erdirdiğini, kimin hidayete vesile olduğunu ayırt etmek için ilk adımı atmış olacaksınız. Hidayete erdirmek devrin imamının görevidir sadece. Hangi mürşidin elini öperek ona tabi olursanız olun, o gerçekten Allah'ın cereyanı kendisine ulaşmış olan biri ise, o zaman tabi olduğunuz an başınızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve aynı surede, aynı ayet-i kerimede söylenen senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi diyecektir size. Sizin ruhunuza. Ve ruhunuz bunun üzerine vücudunuzu terk edip hidayete ermek üzere yola çıkacaktır. Aksi takdirde ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması, hidayete ermeniz aksi takdirde mümkün değildir. Sadece şu kainat dizaynı içerisinde bir tek kişinin ruhu bunu gerçekleştirebilir. Devrin imamının ruhu. Zannetmeyin ki bu dünya sadece bu dünyada bulunan insanlar için Allah'ın bir eğitim merkezidir. Hayır. Bütün kainat için. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Bizi de hidayet üzere yaratmış Allah Teala. Alemlere hidayet olmak üzere. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel dizaynda yaratan Allah Teala şu dünyada verilen gezegeni kainatın merkezi yapmış. Evvelce defaatle söylediğim gibi kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve o insan vücudunun tam kalbine rastlıyor dünyanın bulunduğu yer. Sonsuzluğun içinde bir yıldız. Ama tam kalbinde insanoğlunun, orada da kainatın kalbinde. Öyleyse hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Eğer o Allah Teala tarafından başınızın üzerine gönderilmezse, sizin ruhunuza senin Allah'a mülaki olma günün yevmüt talakın geldi demezse, bu emir ruhunuza verilmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşma gününü gerçekleştirmek üzere vücudunuzdan ayrılması mümkün değildir. Çünkü o Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için devrin imamları Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre dizayn edilirler. Görevleri hidayete erdirmektir. Erdirmeye vesile olmak değildir, hidayete erdirmektir. Eğer onun ruhu başınızın üzerine gelip de bunu size söylemezse, hiç kimse sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasına sebep olamaz. Sadece kainat üzerinde bir tek kişi vazifeli.
huzur namazının imamı, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde kılınan huzur namazının imamı. Öyleyse o hidayete erdirendir. Peki anladık, ruhunuz Allah'a doğru ulaşmıyor. Ama siz nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman. Herhalde bunun da sebebi devrin imamı değildir. Yani nefs tezkiyesine başlamanızın sebebi, nefs tezkiyesine sizi başlatacak olan, başlamanıza vesile olan değil, başlatacak olan devrin imamıdır diyebilir miyiz? Elbette odur. Neden öyle? Çünkü ne zaman 10 tane insanla bir mürşide ulaşırsanız, ona tabi olursanız, bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. O zaman ne olacak? Allah Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirecek. Ne olur? Hadi bakalım şimdi Secde Suresi'nin 28. ayet-i kerimesine, 22. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse eğer o ruh, devrin imamının ruhu, Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelmiyorsa, orada yerleşmiyorsa, o zaman o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Sadece o geldiği takdirde o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır Allah-u Teala. Nasıl yazacaktır? Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu Fatiha suresindeki nimet olarak gönderecektir. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Bundan sonra gelen ikinci nimet, kalbin mührünün açılması. Neden? Sebep tamam artık. Devrin imamının ruhu secde 22'ye göre gelmiş, başınızın üzerine yerleşmiş. İkinci nimet, kalbinizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncü nimet, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazıyor. Gelmeseydi bu işlemler olmayacaktı. O zaman nefs tezkiyesi yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Bu imkansızdı. Madde 1, kalbiniz mühürlüydü. Madde 2, kalbinizin içinde küfür kelimesi yazılıydı. Bunlardan bir tanesi olsa, kalbiniz mühürlü olsa nefs tezkiyesi yapamazsınız. Kalbinizin içinde iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazılıysa yine nefs tezkiyesi yapamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerinize. Neden farz kılmış acaba? İşte bunun için nefsinizi tezkiye edip arkasından da tasfiye ederek dünyadaki pek çok mutlulukları yaşayabilmeniz için. Hep acımışımdır, zikir yapmayan insan olan, insan olarak yaratılan ama zikir yapmayan insanlara hep acımışımdır. Onlar o büyük sevki belki hiç bu dünyada yaşayamadan bu dünyadan göçüp gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin içine iman yazıldıktan sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderilir. Bu nurlar
Allah'ın katından göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yolu takip edip nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah-u Teala mührünü açtığı için artık mühür hareketli hale gelmiştir. Ve kalbinizin içine iman yazılmıştır. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Orada sımsıkı yerleşmiştir. Ve rahmetin ve fazlın ve rahmetin ve salavatın yani dört grup nurun baskısı mührün üzerine gelir. Ve mührü aşağı doğru bastırmaya başlar. Mühür zulmani kapıya kadar nefsinizin kalbinin alt boyutunda zulmani kapı vardır ve açıktır. Rabbani kapı ise başlangıçta mühürlüydü. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman, İhsan'la tabi olduğunuz zaman açıldı. Ve mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazla ve rahmetle salavat partikülleri mührü kalbin alt boyutuna iter, zulmani kapıya ulaştırır. Zulmani kapıya ulaşan mühür otomatik olarak zulmani kapıyı mühürler. Ve baskı devam ettiği sürece, yani zikir yaptığınız sürece, mührün üzerine rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı devamlı gelecektir. Bu sebeple mühür hep orada kalacaktır. Ve nefsinizin kalbi bir iki dakika içinde bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Çünkü kalbinizin içinde nurları tutacak olan Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını orada tutacak olan bir ortam oluşmuştur. Bunun merkezinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekme hassasının sahibidir. Bir çekim gücü, nasıl dünya ayı çekiyorsa, nasıl güneş dünyayı çekiyorsa, ay dünyanın etrafında, dünya da güneşin etrafında eliptik bir yörüngede hareket halindeyse, böyle bir dizaynda iman kelimesi nefsinizin kalbine gelen nurlardan rahmet, faz ve salavat partiküllerinden fazılları kendisine doğru çeker ve kendisine yapıştırır. Orada biriktirmeye, toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesi budur. İlk %7'nin nurla beraber %7 nur birikimi nefsi emare edersiniz. Ruhunuz birinci kata ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levham edersiniz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mülhim edersiniz. Ruhunuz ikinci ve üçüncü katlarda. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne dördüncü kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katta ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da sizden razı oldu. Altıncı kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye ruhunuz Allah'a ulaştı. Yedinci kata ulaştı. Yedinci katta yedi tane alemin geçti. Ve Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu? Ustad denilen o muhteşem olayı yaşadınız ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse nasıl yaptınız bunu? Nefs tezkiyesiyle yaptınız. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz başınızın üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka gelmesiyle mümkün oldu. Gelmeseydi olmayacaktı. Neden? Çünkü kalbinizin içine Allah Teala oradan küfür kelimesini alıp iman kelimesini yazmayacaktı. Yazmayınca kalbinizde iman kelimesi olmadığı için nur birikimi olması mümkün değildi. Kalbinizin mührü açılmayacaktı. Ve kalbiniz karanlıklarla örtülü bir şekilde ömür boyu gidecekti.
hiçbir zaman Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde hissedemeyecektiniz. Yaşayamayacaktınız bu güzellikleri. Öyleyse devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için nefs tezkiyesini gerçekleştirebildiniz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için ruhunuz Allah'a ulaştı. Ruhunuzun hidayeti sağlandı. Yani o hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Kimleri hidayete erdirendir? Dilediği kişi mi? Hayır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bundan sonrası Allah'a ait. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 10 tane ihsanı mutlaka alacaktır. Mutlaka ihsanla, 10 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka onun başının üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderecektir. Gönderdiği için onun emriyle, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emriyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse onun ayrılması için emri veren devrin imamı olduğu için hidayete erdirendir. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse Allah onları hidayete erdirmeyi dilediği için hidayete erdirendir. Yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi Allah da o kişinin hidayete ermesini dilemeyecekti. Eğer dilemezse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine asla ulaşamazdı. Ulaşamazsa o kişinin hidayet ermesi mümkün olmayacaktı. Ama Allah ulaştırdıysa o kişiyi hidayete erdirmesi için ulaştırmıştır. Çünkü emri o verecektir. Emri Allah vermeyecektir. Devrin imamının ruhu verecektir sizin ruhunuza. Sen bu vücuttaki görevini tamamladın. Bir emanettin burada, şimdi Allah'ın zatına geri döneceksin. Senin görevini bundan sonra biz üstleneceğiz diyecek ve onu Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Hidayete ermesine vesile olmayacaktır, hidayete erdirecektir. Allah onu hidayete erdirmeyi dilediği için. Ama tabi olduğu mürşit hidayete vesile olan kişidir. Her devirde devrin bir tek imamı olduğu için, dünyadaki herkesin o imama ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmadığı için Allah-u Teala bir hidayete erdirmeye vesile olanlardan bahsediyor, bir de hidayete erdirenden bahsediyor. Bütün mürşitler, devrin imamının dışındaki bütün mürşitler, her kavimdeki Resuller de dahil olmak üzere bütün mürşitler sadece hidayete erdirmeye vesiledirler. Onun için Allah Teala ya eyyühellezine nettekullâhe vettegû ileyhil vesilet diyor. Maide 35'te. Ey amel olanlar takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Devrin imamına ulaşmayı Allah'tan isteyin demiyor. Hayır. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor. Çünkü herkesin bulunduğu yerde ulaşabileceği bir mesafe içerisinde mutlaka Allah'ın bir mürşidi mevcuttur. Bütün dünyada mevcuttur. Hangi dinin içinde olursa olsun kişi mutlaka mevcuttur. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O Resullere tabi olan birçok insan da yaşamaktadır. Onlardan birine ulaşmak her zaman söz konusu olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına nasıl o kişinin hidayetine devrin imamı sebep oluyorsa
o kişinin nefs tezkiyesi yapmasına da devrin imamı sebep olur. Çünkü ancak kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği takdirde Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Gelmeseydi Mücadele 22'ye göre yazmayacaktı. Onu getiriyor. Ondan sonra da o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi olmasaydı ne olacaktı kişinin kalbinde? Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansız olacaktı. Ne diyor Allah Teala Nur 22'de? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize gelmesiyle ve fazlın nefsinizin kalbine yerleşmesiyle mümkündür. Bu ise üzerinize gelmesi ise ancak devrin imamının ruhunun başının üzerinde olması ile mümkündür. Ve fazlın kalbinize girmesi yetmez. İman kelimesi tarafından çekilip nefsinizin kalbine yerleşmesi lazım. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması lazım. İman kelimesi olmazsa toplanma olmaz. Öyleyse olmazsa olmaz şartı devrin imamının ruhu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir hazinedir. Kainatın en büyük hazinesi. Öğrendikçe susuzluğunuz artar. İçtikçe susuzluğunuz geçer. Sonra gene susuzluğunuz artar. Kur'an-ı Kerim en lezzetli, kainatın en lezzetli içeceğidir. Onu su gibi içeceksiniz. İç dünyanıza sindireceksiniz. Sizden olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainattaki her şeyi muhtevasında toplayan bir güzelliktir. Onun için tefsir derslerini dikkatle izleyin. Başka hiç kimsenin söylemesi mümkün olmayan şeyler göreceksiniz. Onlar Allah'ın sırlarıdır ve sizlere ulaştırılsın diye öğretilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada toplumun içinde, bu topluluğun içinde bulunmak Allah Teala'nın müstesna bir nimetidir. Onun için hepimiz Allah Teala'ya çok ama çok hamd ederim ve şükredelim. Allah'ın bize verdiği nimetlere bir bakın. Sevinecek, mutlu olacak ne kadar çok şeyimiz var. Her şeyden evvel sizlere öğretim yapabilmemiz için Allah Teala Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Adını o söylüyor. Biz kendiliğimizden böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydik? O emrediyor ki bu üniversitenin adı Allah'ın üniversitesi olacaktır. Ve Allah'ın üniversitesini kurduk. Ve birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfın ikinci semestri de tamamlanmak üzere. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala bizi evvela bilgisayardan sizlere ulaştırdı. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yetmez. Allah Teala bizi bir uyduya kavuşturdu. Dünyanın büyük kısmında uyduya ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki kardeşlerimiz uyduya ulaşabileceklerini biliyorlar mı acaba?
Amerika'daki kardeşlerimize de bir müjde vermek istiyoruz. Buradan da uydu izlenebiliyor. Doğu sahillerini bütünüyle kapsıyor. Kuzeyden güneye doğu sahilleri bütünüyle bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Nereleri kapsadığını eğer telefon ederseniz size söyleyebiliriz. Yetmez. Bilgisayardan onu nasıl, haritayı nasıl elde edeceğinizi de buradan size inşallah bildiririz. Ve Amerika'daki kardeşlerimiz de bilgisayarlardan değil de televizyonlardan son derece net olarak bizi izlemek istiyorlarsa bir problemlerin olmadığını söylemek istiyorum. Amerika'nın yarısından daha az bir kısım. Yani kuzeyden güneye inen çizgi Amerika'nın ortasına ulaşmıyor. İki okyanusun orta noktasına kadar ulaşmıyor. Ama Amerika'nın soldan sağa, doğudan batıya doğu tarafını Amerika'nın soldan sağa olan bütününün üçte biri kadar bir sahasında kaplıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye'de seyredebilirsiniz. Afrika'nın neresinde olursanız olun seyredebilirsiniz. Kafkaslar'da seyredebilirsiniz. Asya'nın bir bölümünde seyredebilirsiniz. Bir muhteşem dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Her şey öylesine güzel ki, bu kadar çok nimetini Allah-u Teala'nın biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Hep sizlere söylüyordum, söylemişimdir. Bu zulmani ilimlerle uğraşan insanlar, insanlara zulmani ilimleri öğretenler, transandantal meditasyon öğretenler, 8 tane uydudan dünyanın her tarafına ulaşıyorlar. Bizim bir tane bile uydumuz yok. Mutlaka Allah Teala inşallah bize böyle bir imkanı sağlayacaktır demiştim, hatırlıyorsunuz. Sonuç mu? Hamdolsun. Allah Teala bunu sağladı. İşte şimdi şu anda beni bir kısmınız televizyonlardan seyrediyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayarlardan seyrediyorsunuz. Öyleyse birincisi olmuş ya da ikincisi olmuş. Şunu söylemek istiyorum. Televizyonlarda çok daha net bir görüntümüz oluyor. Zannediyorum artık bir çanak anten almak çok pahalı bir şey değil diye düşünüyorum. Belki çanak antenin diğer parçaları biraz pahalı olabilir. Ama Allah her şeye kadirdir. Kim Allah'tan dilekte bulunursa mutlaka Allah Teala o kişinin halis olan niyetini, mesela bu konuda bir çanak antene sahip olmayan, olmak isteyen kardeşimiz talepte bulunursa Allah'ın ona bunu ihsan etmesi için biz de duada bulunuruz inşallah. Öyleyse birkaç gün evveline kadar Amerika'dan bunun çanak antenlerle alınmasının mümkün olmadığını, özel aletlerle alındığını düşünüyorduk. Ama şimdi yapılan açıklama onu gösterdi ki Amerika'da da çanak antenlerden normal şekilde televizyonlara ulaştırılarak bizim uydunun alınması, görüntülerimizin alınması mümkün. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yalnız yaşamıyoruz. Sizlerle el eleyiz, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Allah da bizimle beraber. Ve biz şu anda Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Yani şu apsis ve ordinat eksenlerinin üst noktasında, sıfırın üstündeki noktada Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için Allah'ın ülkesindeyiz. Bir tarafını sizlere göre Allah'ın, ikinci tarafını kazandığınız hayrın, üçüncü tarafında ruhunuzun teşkil ettiği bir üçgen. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu bir dörtgen olacak, kare olacak. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını nefsinizin, dördüncü kenarı da işlemekte olduğunuz, devamlı kazandığınız dereceler sebebiyle işlemekte olduğunuz hayrın oluşturduğu bir kare. Neden nefsinizle kattık? Çünkü nefsiniz bütün afetlerinden arınmış olacak daimi zikre ulaştığınız zaman. Nefsinizin aynı hüviyete ulaşmış olacak. Bir kenarını da o teşkil edecek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizle beraber olmak, şu anda beni gördüğünüzü hissetmek, bunu duymak, bunu görmek, can kulağıyla dinlediğinizi hissetmek, daha büyük, daha büyük bir zevk nerede olabilir ki? Allah'tan bahsetmenin o doyulmaz zevki. Ben bahsetmenin zevkini yaşarken siz dinlemenin huzurunu ve sürurunu yaşıyorsunuz. Uydumuz açıldığından bu tarafa kalplerimizde bir sevinç, bir heyecan, bir mutluluk dalgası bizi hep en güzel noktalarda yaşatıyor. Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz ki bize bu kadar çok nimet vermiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Gelecek bu kadar karanlık olmayacak. Dünyamız şu anda, özellikle bizim ülkemizde, bir karanlık devre yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Ve insanlar bu çöküntüden nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bütün reçeteler yanlış. Ülke her gün biraz daha karanlıkların içine ekonomik açıdan giriyor. Ve her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor ve daha kötüsü de yaşanacak ne yazık ki. Sevgili kardeşlerim, ama diyorum ki üzülmeyin. Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü reçeteyi biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olacağını biliyoruz. Şu anda reçete özellikle biz söylediğimiz için tatbik edilmiyor. Zaten onlar bu söylediklerimizi, o konudaki söyleyeceklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik dururken sizi o huzursuzluğunuzdan, ülkemizin geçirmekte olduğu bu sıkıntılı dönemin huzursuzluğundan dışarıya çıkarmak için, biraz nefes aldırmak için bunu söyledik. Korkmayın, çözümü biliyoruz. Ve bir gün mutlaka o çözümü, mutlaka bizim ülkemizde o çözüm mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse endişe edecek bir şey yok. Karanlık günler gelir ve geçer. Her gecenin arkası mutlaka gündüzdür. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin Allah'a çok şükredelim, hamd edelim. Sadece şu güzellik için, yani kalp kalbe, gönül gönüle, yüz yüze karşı karşıya olduğumuz için. Dünyanın neresinde olursunuz olun, beni görebiliyorsunuz. Öyleyse sesimi dinleyebiliyorsunuz. Öyleyse beni hissediyorsunuz. Varım, buradayım ve sizinle beraberim. Dünyanın neresinde olursanız olun, ben şu anda sizin odanızdayım. Sizinle konuşuyorum. Beni görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. İşte bu beni sonsuz mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Can kardeşlerim, gönül kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var ki. Bazen sevgili kardeşlerim, nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar çok güzelliği bize verdiği için Allah Teala, onunla birlikte olmak öylesine doyumsuz bir zevk ki. Ama şimdi sadece onunla beraber değilim. Hem sizlerleyim, hem onunlayım. Sizler de hem benimlesiniz, hem onunlasınız. Hepimiz, bütün sevenler bir aradayız. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sevmek, insanları sevmek, her şeyi sadece sevmek, nefret etmemek. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha zamanın nasıl geçtiğini anlamaya vakit kalmadan konumuz tamamlandı. Sizlerle beraber olmak doyumsuz bir zevk. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve
1: aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Belirtmek için Allah Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın fesatında Yüce Rabbimize nefret ederiz. Sayın mekan, mekanın sayı edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması, biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayınca mahlukatından hiçbirisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaret ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah-u Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor. İtiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah-u Teala. Ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken, kıyamette bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah-u Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızıyla gidildiği takdirde. Sonsuz hızla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir yolcudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir tayin mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir fizik vücut tayin mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için, bizim gibi Allah'ın bir manif olduğu için zamanı sıfırlayamazdı. Ama sıfıra çok yakın bir boyutta Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah Teala mecazi olarak bir takım vasıflardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte tayyip mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Bir defa zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tay edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tay mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Bir saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların motivasyonu içindedir. Karşı elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşı elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşı elektronların devir sayısının elektron devir sayısının artmasına rağmen karşı elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt daire alem kanadında yani merza alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik aleminin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının devir sayısının, elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşı elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşı elektron 50 defa dönebilir. Ama karşı elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşıt elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşıt elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun süre ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını, elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman

zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz, emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Peygamber Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır kotundan aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi. Onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl var ya akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ayet olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Bir nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuzluğa hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berzah alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse yani akıl onu bir yere götürecekse o zaman bu nefsin yapısı berzah aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah Teala tarafından. Sonsuz hızı devam ediyor. O alemden geriye dönerken gene kendi aleminde yani berzah aleminde nefsin yapısı değiştiriliyor ve o alemin dışına çıktığı anda asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olma vasfını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah-u Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış.
Öyleyse ruh dilediği an vücudu

0: Yurdun ayrılır. Berz aleminin varlığı olabilir. Zahiri alemin varlığı olabilir. Emr aleminin varlığı olabilir. Bütün alemlerin varlığı olabilir ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse bu nevi asrı münasır bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah Teala'nın standartlarında dikkatle incelemek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs tayyi mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayyi mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayyi mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareketmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayyi mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa, uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik gücün elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokak diriyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs tayyi mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi derhal ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisinin ayrıldığı an tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayin mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayin mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal halinde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayin mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayin mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleri. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mevzuları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan gıddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Yine o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediliyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah-u Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs tayin mekanı yapıyor ve insanlar ruh tayin mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut tayin mekanı yapıyor. Öyleyse nefs tayin mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başımızın önündeki kordondan nefsimize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs tayin mekanı yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun külliyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız tay mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınızda zahir alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartları nefsi görmezler. İnsanların arasında gizlisiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden evvel ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşı elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayin mekan nasip olacak. Tayin mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs tayı mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes tayin mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir gezegene gitmiştir. Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayin mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an, dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur ve emr aleminde, zahiri aleminde, berzah aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, ileride zahiri alemin parçası olur, bunun hemen dışına çıkar. Berzah aleminde bir ruh, berzah aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda nuslanların dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhtayı mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-tay mekanı yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh-tay mekanı yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komanda edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha komanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-tay mekanından ruh-tay mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bilinebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir tay mekan boyutuna girdik. Ruh tay mekanı. Sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tay mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse bildiniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde, mesela haçta aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayyi mekanının sahibi olan kişi aslında bu tayyi mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görmüştür Mevla Celalettin Rumi, hem Haç'ta görmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görmüştür. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin destesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala ve evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut sayı mekanına yerlerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs, elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayımı kendi yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayımı kendi zaten 40 günlük bölümü mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakın alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut tayin mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücut da orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları 3 ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah Teala siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah Teala Hazreti Süleyman'a verdiği hızları 3 ayrı bölümde dizayn etmiş. Ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak tayin mekan yaşamış. Sonsuz uzun sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuz hızı tarif eden birçok ayet-i kerimesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yedi uyuyanlar için Allah Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyan yaptıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçim ve boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah Teala dünya ile kendi arasındaki mesafe için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de, Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar. Ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir sayı mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala'ya diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris'e diyor çıkmam. Allah Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim Peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş. Ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i Gene Allah Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen, sadece bu dünyada tanıdan bir din kitabı değil, Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kitap kendisini inen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta imkanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel ulaştırmış. Orada durmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfta yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala öyleyse dedi şimdi bu karşıdaki daha dedi tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama daha buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hasasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunu. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın katına ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabii hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünden Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendiniz için yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükrederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan eyledi kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil, inşallah bu izlerden yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak, bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek, görürüz ki mutlaka Allah-u Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. İse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıksa, birincisi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tuvaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah-u Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış. Ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunda eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah-u Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili izleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yarıya yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzel edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirler. Ne olur daimi zikir olursak o zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah-u Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasretleri alır. Ve o hasretler faziletler adıyla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer, onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğü sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinde? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın bir şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış işitmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelimeyi şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelimeyi şehadet getirmek. Ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı, eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için
0: önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları bir ay birer geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha, ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide ulaşmayı bir safha sayarsak 5 safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, 5 tane İslam'ın şartı, ama 5'in şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah demesi, kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl söylerse söylesin, mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah-u Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberler değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi izniyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse ne olması lazımdır? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi müşriklerini gösterecektir. Onun önünde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan tövbe ettiği ve La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah dediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak eder. Hiçbir ibadet yapmadan bu kişi ölse ertesi gün Allah Teala gene onu mutlaka cennetine alacaktır. İşte bizim sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar, ömür boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir kaç bin defa La İlahe İllallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiş mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşide ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. Bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi için de saadetini ulaştırır. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı
1: bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimse yalan cinnetini ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında fark etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cinnetine

söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep o. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinizin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanlar sonu korur, mürşidinize ulaşıp önünüze çıkıp tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başınızın üzerindeki mürşidinizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Âlimden 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Âlimden 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Âlimden 164'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere biz bütün kavimlerde Resul rahatsız ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet meclisinin bitmesi bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe edip edepecektir. Böyle bir dizanca bu kişiye Allah-u Teala'nın tam bir tane nimeti verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah-u Teala eskiden her sevabına bire 10

ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan 1'e 100 olur. 10 kat birden artar. Ve Allah'ın 7. nimeti o kişiyi Allah-u Teala'nın rahmetle, fazlından daha ötede rahmetle, salavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Yaşadığına ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasında ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın 1. ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah-u Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin terkinleriyle ona karşı nefret duyarlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın tesiri altındaki insanlar hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedilecekleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman, gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ilminde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mestureyi alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. 5. ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. 6. ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor.
kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. 9. İhsan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da buna eklersek 10 tane ihsan alıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah-u Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adım attık, mürşidimize ulaştık, önümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah-u Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin, yani derin imanın ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşir. 3 nimet oldu burada. Birisi kalbin mühürünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın 3 tane nimeti. Böyle bir düzende bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin mühürünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yazılması Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu nazir kâminhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse ebediyen nefsi tezkiye edecek olan bir metot olması lazım. Tezkiye olmaya başladıktan sonra tasfiyeye kadar ulaştıracak olan bir metot. Bu Allah-u Teala'nın zikridir. Kalp şartlarına sahip olduğunuz takdirde hedefe adım adım yürüyeceksiniz demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah-u Teala onun üzerine her harekete geçiyor, söylediğimiz işlemleri birer birer vücuda getiriyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi üst seviyeli sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları, sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, fazl ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Fazl ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu minvan üzere bir seyir takip ediyor işler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın başımızın üzerine koyduğu mürşidin ruhu bir nimettir.
O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da biz insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani fazl, rahmet, salavat, sekinet, feyz, hepsi Allah'ın nimetleridir. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel de zikir yapar. Zikir yaptığı zaman mutlaka göğsüne kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama bu rahmet ve fazl kalbin içine giremez sevgili izleyenler. Bu rahmet ve fazl kalbin içine giremediği gibi kalbe de ulaşamaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılması lazım. İşte Allah'ın ihsanı, o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması, mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı, ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3. 4. 5. 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak sitedim intihaya kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir betkeledir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vuslata ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştık. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde, hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizikleri, fizik standartların ötesi görünmezdir. Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de muhtevasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız. Her nokta Allah Teala'nın bir ihsanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar, hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim mürşidine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah-u Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına
geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz bir tek adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah hemen başlıyor. Ne yapıyor? Kalbimizdeki ekineti alıyor. Bir, yerine ihfat koyuyor. İki, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesir adlı perdeyi alıyor. Üç, kulağımızdaki makrayı alıyor. Dört, bitiriyor mu? Hayır. Kalbimizin içindeki, kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha sonra Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından içe bir güzellik yaşanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yönünü açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. O iman ki, o kelime ki kişi dışarıda ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak, yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah-u Teala size şerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fıskıdan da küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatta size fıskı ve yani içerik verdi diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü, kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki ilahiyat rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah-u Teala öğretmemiş olsaydı, aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah-u Teala şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde işaretlemişti bu söze. Demişti ki, ilimsizliğe sevinmek olur mu? Bize demiştik ki, eğer ilimsizlik faydasız ilimse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde, onu Allah'a ulaştıracak yerde, onu mutlu edecek yerde, faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın, şimdi size söylüyoruz, diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilim sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. İnsanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydasız ilmi sevgili izleyenler ve dinleyenler?
Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin, bir gül bahçesi vücuda getirin, bir yıl emek verin ona, kıvamına ulaşsın. Sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerinde hayat hakkı elinden alınacaktır. Yabani otlar arsızdır. Ve süratle çoğalırlar. Süratle asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıllar ve parazitler, ağaçlar görürsünüz, bir de bakarsınız etraflarında bir şeyler dolanmış, sarımsaklar, sarmaşıklar ve ağacın içine soktukları vantuzlarıyla ağacın kanını, ağacın suyunu emmeye başlamışlar. Bir süre sonra ağacın kuruduğunu görürsünüz. İşte faydasız ilim bir ağacın üzerine çıkıp da ona hiçbir zarar vermeyen bir sarmaşık değildir. Faydasız ilim ağaca askıntı olan, o asılak olan ve ağacın öz suyuna hemen onun hayatına mal olan bir negatif muhtevadır. Öyleyse dikkat edin, 20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır, 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 37 yıl. Böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size istediği yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah-u Teala sizin mutlu olmanız için kendisine düşenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, fizik vücutla donatmış.
Nefsin afetleriyle, ruhun hasletleriyle. İşte böyle bir düzende insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fısk adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı, yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını, şu dünyada verilen gezegendeki İslam aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimle faydalı ilmi birbirinden ayırın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Diyelim ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. La rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine de cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Yaşıt bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başınız üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, has, sonsuz bir saadet hali,
hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse Eczülezim, Şevzülezim ve Hazülezim selam makamının müntesiplerine, selam makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala. Şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanın şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde, şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Yine Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşid din ruhu başınız üzerine gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kıyasa mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah-u Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz
çok daha fazla şeylerden vazgeçmenizi icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak kendine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının, mantıklarının süzgecindeki mutluluk reçeteleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Kimisi der ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu konuda talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim. Benim için uygun olan neyse onu yap. Benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır. Onu yaptırmam için yol göster. Onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz, ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azapsız kölen olmak kararını aldım, benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer. Bunu gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim, dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler onundur. Almadan vermek mi? Sadece ona mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir. Ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdik. Ama bu seferki konumuz zinvani ilimleri temsil eden, kendisi de zinvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi ve onun kültürü, o kültür insanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye, ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa, burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nef bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nef başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür. Bunun adı büyü. Bir başka zinvani ilim. Hipnoz. İnsanları onun iradesinin dışında bir anlatıma rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zinvani ilim dalı. Yani hipnotize edilen bir insan başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Ve belki de istemediği sırlarını o irade kendisinin istiyor diye açıklıyor. Kendi iradesinin kişinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınması, ikinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir saati içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki, bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç.
dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğumda alacağım cevap bu olmalı. İblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada, bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse, hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennette olması. İşte Allah-u Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik vücudunuz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülü. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister. Ruhunuz Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın sizde iç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için ruhunuz da hayrı talep ettiği için
bundan başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbiriyle ilişkilerinde, kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte iç yapınızdan şeytana ulaştım. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her safhada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan. Bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu da insan. Ve Allah Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama iblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah Teala soruyor, ey iblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblisin cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak ateşin hazıran necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyoruz size? Bizim tonton din adamlarımızı değil mi? Hep aynı iddiaları da iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar. Bizim bir üstünlük iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar, melekler, cinler, şeytanlar, hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam. Ve Allah Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emir veren kendisine, yalnız kendisine

bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Allah Teala'nın bu sözüne diyor ki ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyordunuz, enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah Teala diyor ki emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetçiler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, hilelerin peşinde ve diyor ki Allah Teala sana şu ağaçtan yememeni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Anamızı allemedip, kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah sana tembih etmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah Teala demiş ki bak öyle yaparsan bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah Teala diyor hadi bakalım şimdi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız? Bir surenin 123. ayet-i kerimesi. Hatırladınız Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da ayet olur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis. Dört beşi mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden

Razı olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Eğerse şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu nasıl sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir. Yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir. Angarya gibi gösterir. Yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok kesin ölçülerde mümkün. Şeytan sadece Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Şeytan sadece Allah'ın yasaklarının gerçekleştirilmesini ister. Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasak ettiğini bütün boyutlarıyla Kur'an'dan bilmeseniz bile ön duyunuzda, ön sözünüzde neyin yalan, yanlış, neyin doğru olduğunu sezebilirsiniz. Allah Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerin hepsini bilmeseniz bile bildikleriniz sizi doğruya götürecek olan kesin işaretler taşır. Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da, yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde. Detayları ise biz sizi zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim, Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin tezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse iblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yarıdan daha süre gerçekleştiren bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın. En çok ihmal ettiğiniz şey nedir? Ben söyleyeyim, zikir. Neden? Çünkü Allah Teala farzı bir satı içerisinde koymuş. Namaz mı? Vakitleri var. O vakitlerde o namazları kılmak mecburiyetindesiniz ve kıldığınızı görüyorum ve biliyorum. Ama zikre gelince ona ihmal ettiğinizi de görüyorum. İşte kim Allah yolunda yükselemezse onun arkasındaki en büyük engel, onu bu hedeften alıkoyan en büyük engel zikirsizliktir. Şeytan sizi zikirsiz kılmak için her şeyi yapar. Çünkü zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu bilir.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiğini nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kullanır. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'alaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amin olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikredin Allah-u Teala'yı. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala.
Yani daimi zikir yapın diyor. Demek ki zikir farz. Allah-u Teala'ya çok zikretme farz. Onunla da yetinmemiş Allah-u Teala. Daimi zikir farz. İşte Allah-u Teala bunu neden yapıyor? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini evvela yarıya indirsin, sonra da %100 sıfırlasın diye. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor, saptırıyor, saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor. Bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi. Bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanır içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zanneteceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen sıkıntı içerisinde Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın
aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İki açıdan kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki, ya Allah'ın emrettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır. İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sesle kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak, uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman, işte bu zamanda, o en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman da Allah Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz, uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım? Sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz. Çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler, akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler, sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah-u Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız? Eğer burada şeytanın sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız, kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla
yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisini atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden. İçinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında Keylül'e denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyusanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor İblis? Uykunun tesir altına alıyor. Sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturttum. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun, beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor senin sadece bir namazlık derecat kaybettiğine sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım ama ne olur diyor. Böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O
insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, bayanını yapmamanızı istiyorsa, sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlaka o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derecat kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derecat kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça bir kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Derecat kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece derecat kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdınız bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı size tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler böyle bir davranışı hatırlatırlar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansınız. Ve insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor. Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Baş size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza ve sizi Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz. İblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü o kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da
sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir. Bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışır. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışır. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım. Şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü, zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında azdan en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, iblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı iblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun iblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa orada şeytanı göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin.
yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelir içinizden, Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah Teala. Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepleri olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk alan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğinizde taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazoz ağacıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazoz ağacıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz olun. İblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak. Allah-u Teala'nın hepinizi
şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun söylediklerini sizlere anlatmak üzere bir araya getirdi. Konumuz zühd. Zahit olmak deyince insanlar hep bir lokma bir hırka diye düşünürler. Zahit kimdir? Zahit dünyaya değer vermeyen, paraya değer vermeyen, sırtında bir gömlekle yarı aç, yarı tok bir hayat geçiren insandır derler. O dünyaya sırt çevirmiştir. Allah'la ilişkilidir derler. Yani zühdü parasal açıdan değerlendirirler. Parası olmayan bu konuda bir gayrete sarf etmeyen insan zahittir derler. Şimdi Kur'an'daki zahit tarifine bakıyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme sattılar. Yusuf'a değer vermiyorlardı anlamı çıkıyor. Acaba kimdir zahit? Gerçekten böyle yarı aç, yarı tok yaşayan, para kazanmasam da olur, sırtımda bir tane mintan varsa o bana yeter, zengin olacakmışım da ne olacakmış diyen insan mı zahittir? Zühdün Allah'ın katındaki manası nedir? Zühd iki ayrı manayı sinesinde birleştiren bir hüviyet taşır. Dünyaya değer vermeyen ama bunu Allah'a değer vermekle ispat eden kişi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Size sorsak, Allah katındaki kişileri üstünlük mertebesine hangi sıra dahilinde acaba tabi tutabiliriz? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Allah'ın yolunda olan insanlar için bunun en sağlam ölçüsü zikirdir. Bir defa zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekum salate inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana Kur'an'dan vahyettiğim o ayetler var ya, o vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'i zikret. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kıl,
ve namaz zikrini gerçekleştir. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de bir zikir olan namaz kılmaktan da ikisinden de daha üstün bir zikir var diyor Allah Teala. Bu zikir zikrullah'tır. Öyleyse bu zikir bizi nereye götürür? Ve zühdün ölçüsü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç cins zikirden bahsediyor. Müzemmil 8. Vestur ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Rabbinin ismi olan Allah ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek zikret. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşmanın vasıtası zikirdir. Bir teslim olma silahıdır zikir. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim eden ibadetin adı zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir zikir muhtevası vermiş. Allah'a ulaşmayı temin eden temel vasıta olduğunu söylüyor. Ve her şeyden kesilerek zikir yapmamızı, böylece Allah'a ulaşmamızı, Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırmamızı farz kılıyor üzerimize. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle, çok zikrederek zikredin. Çok zikirle zikredin. Yani her gün zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının yarısını aşsın. Zikirli geçen zamanınız her 24 saatte zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun. Bu ayete dikkatle bakın. Bu ayet aslında zühd ayetidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi bizi Allah'ın katındaki zühd muhtevasına götürür. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani her gün 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Siz bu 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Manası zahid olun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle bir husustan bahsediyor. وَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu daimi zikrin işaretidir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyor haldesiniz.
uzanmışsınız, yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yatmak. Yatmayı da Allah-u Teala yan üstü yatmak olarak tavsiye ediyor. Acaba neden? Düşünün, kıbleyi sağınıza olarak, sağınıza alarak yattınız. Sırt üstü yattığınızda kıble sağınızda olacak. Oldu. Yer kıbleye doğru yüzünüzü döndünüz. Ne oldu? Ön cepheniz kıbleye geldi. Kulağınız, sağ kulağınız yastığa geldi. Yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynatın. Ne zamana kadar? Birkaç saniye içinde bulursunuz. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını

Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. İşte devam edin zikrinize. Kulağınızdan diğerine bir zikir kaseti takarsanız bunu garanti etmiş olursunuz. Gene kulağınızda o zikir kaseti varsa zaten yan yatmak durumundasınız. Diğer kulağınızın üzerine yatacaksınız. Kalbinizin atışları ve aynı tempodaki zikir. Yatarken zikirle yatacaksınız. Kalktığınız zaman da zikirle kalkacaksınız. Uykudayken de zikir size eşlik edecek. Ne zaman zahit olursunuz? İki tür fakir insan vardır. İkisi de yoksuldur. Birisi yoksuldur. Ama zikrini günün yarısına kadar, yarısını aşacak noktaya ulaştırmıştır. İkincisi de yoksuldur. Ama zikirle ilişkisi yoktur. İkincisi birincisinden daha yoksul da olsa bu onun zahit olduğunu ifade etmez. Bir insanın dünya nimetlerine sırtını çevirmesi zühd işareti değildir. Bir insanın zahit olabilmesi için Allah-u Teala'nın ölçüsü dünya fukaralığı değildir. Zikir fukaralığıdır. Kim ki zikrini, her günkü zikrini günün yarısından öteye taşıramaz, o kişi zahit olamaz. Zahit olabilmeniz, her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığınızı, zenginliğe değil, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Zühd makamı bir makamdır. Velayetin yedi makamından fenafillah, vekabillah ve zühd adı verilen üçüncü makamı ifade eder. 21. basamaktan, affedersiniz, 22. basamaktan 28. basamağa kadar 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bu 7 basamak 7 tane makam ifade eder. Fenâ makamı, beka makamı, zühd makamı. Görüyorsunuz ki zühd makamı üçüncü makamdır. Sonra muhsinler makamı, sonra ulul-elbab makamı, sonra ihlas makamı, sonra salah makamı. Yedi tane makam. Evliyalık makamları. Öyleyse bir insan fakirdir, zenginliği de istemiyor, öyleyse o zahittir diyebilir miyiz? Hayır, o zahit değildir, o miskindir. O belki çalışamaz durumdadır. Ölçü sadece buysa, o kişi zahit değildir. Eğer o kişi günün

yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o kişinin parası olsa da o kişi zahittir. Zühd makamının sahipleri sadece varlıksızlar değildir. Varlığı olanları da ikiye ayrılırlar. Hasis olan, pinti olan, Allah'ın verdiği bütün parayı saklayan ve başkalarına hiçbir faydası olmayan insan, asıl ifadesiyle Allah'ın kendisine verdiği parayı Allah'ın yolunda kullanmayan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Paranız varsa onu Allah yolunda kullanmalısınız. Aranızda bunu yapan yüzlerce fedakar kardeşimiz var. Onlar zahit midirler? Eğer zikirleri günün yarısını aşmışsa hepsi zahittir. Dikkat edin, para kazanan insanlardan da parasını kendi hasis menfaatleri için değil, Allah yolunda harcayan, parasının, harcadığı paranın yarısından çoğunu Allah için harcayan kişi, parasını Allah yolunda sarf eden kişi, Allah yolunda parasıyla başkalarını infak eden kişi, işte onlar zahitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konunun başından alırsak eğer, ne zamana kadar kişi zahit değildir? Evliya olmuştur ama zahit değildir. Allah Teala kendisine taat ihsan etmiştir, hala zahit değildir. Zahit olduğu yer taat ihsanından sonradır. Fizik vücudun tesliminden evvelki son makam, son velayet makamı zühttür. Öyleyse bir kişinin zahit olmasına kadar geçecek olan standartlara gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşar insanlar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Bu kişinin seçildiğini düşünelim. Seçilmiştir Allah-u Teala tarafından ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sonra ne olur? Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için oradadır. Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli o kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Tecelliye ard arda meyvelerini verir. Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mestureye alır ve görme hassasının üzerindeki dışavet adlı perdeyi açar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişinin kalbindeki mührü alır, kalbindeki küfrü alır, kalbindeki ekinleti alır ve kalbine iman, kalbine ihbat koyar. Böylece kişi muhbit olur. Artık
İrşat makamının söylediklerini anlayabilen, irşat makamına baktığı zaman onu başka insanlardan ayırabilen, onun mürşit olduğunu anlayabilen ve sözlerini anladıktan sonra, irşat makamının sözlerini anladıktan sonra kalbine indirdiğinde, kalbinde idrak edebilen kişidir o. Yedinci basamakta bu noktaya gelmiştir kişi. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için göğsünden kalbine nur yolu açar. Oradan içeri girer Allah Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişi zikir yapmaya başlar. İşte kişinin züht niteliğini belirleyen olay bundan sonra başlar. Yani zikrin o kişinin kalbinde vücuda getireceği sonuç. Bu noktada bu kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrin muhtevası zühdün ölçüsüdür. Günün yarısından daha az zikir yapan kişi züht makamının sahibi olamaz. Fakir olsa, dünyanın en fakir insanı olsa, Allah'ın yolunda da olsa, zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit hüviyetine giremez. Onun dünya nimetlerinden el çekmesi kendisi için bir fedakarlık olabilir ama bu zühdü ifade etmez. Fizik standartlarda o kişi fakirdir. Allah'ın da yolundadır. Ama zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit olmak imkanının sahibi değildir. Zühdü sakın ola ki sadece bir fakirlik özelliğine dayalı müessese sanmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve yedinci basamakta bir yerlere geldi. 8, 9, 10. basamaklarda dediğimiz şartlar oluştu. Kişi zikir yapmaya başladı. Zühdün muhtevası burada başlar. Allah'ın yolunda olduğunu iddia eden kişi bu noktalarda hiçbir zaman zahit olamaz. Daha onun kalbinin içine Allah'ın nuru bile bundan sonra girecektir. Kişi bundan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama rahmet ve fazladan fazıllar kalbin içine giremez. Çünkü kalbe Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Öyleyse zühdün muhtevasına baktığımız zaman kalbinde iman yazılı olmayan kişi zahit olamaz. Bir defa zühdün sahibi olan kişinin zahidin 19 tane iman şartının
sahibi olması mutlak bir gerekliliktir. Ki bu da çok fazla bir şey ifade etmez. Konunun sadece başlangıcını ifade eder. Bir insanın başka bir ifadeyle paraya önem vermemesi, fakirliği onu zahit yapmaz. Zikre önem vermesi, zikrini her gün günün yarısından yukarı çıkarması o kişiyi zahit yapar. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefslerinize zulmetmeyiniz çünkü nefs üzerinizde hak taşır ifadesi hep yanlış anlaşılmışsa, nefsimiz kumar oynamak istiyor. Eğer biz nefsimizin dediğini yapmazsak o zaman nefsimize zulmederiz diyen o zavallı insanların hadis anlayışları. Zulmün ne olduğunu bilmiyor insanlar. Zulüm nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. Sadece kendi nefsinizin talepleri istikametinde derecat kaybedebilirsiniz. Başka birisinin sizin üzerinizde yaptığı hiçbir tesir sizin derecat kaybetmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Öyleyse sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Her ikisinde de nefsinize zulmetmişsinizdir. Bu, Allah'la sizin aranızdaki bir zulümdür. Bir de başka insanlara zulmedersiniz. Onlara kötülük yaparsınız. Gene derecat kaybedersiniz. Bu da zulümdür. Öyleyse nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Bu şartlar vücuda geldiği zaman zulmedersiniz. Yoksa nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili istediği zaman nefsinizin dediğini yapmazsanız değil, Allah'ın yasak ettiği fiili işlerseniz nefsinize zulmedersiniz. Çünkü bu size derecat kaybettirir. Derecat kaybetmek zulmün kesin işaretidir. Zühdün kesin işareti ise günün yarısından daha ötede bir zikirdir. Ön şartları gerektirir. Kim zahitse önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim zahitse mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Kim zahitse ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmıştır. Kim zahitse Allah'ına Allah'ın katında bir taht vermiştir. Kim zahitse o kişi bütün bu olaylardan sonra zikrini günün yarısından öteye taşımıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes zahittir. Önce zahit olmuştur, ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd ölçüsüne dikkatle bakın. Hurafelere yer vermeyin. Kur'an ışığınız olsun. Öyleyse neredesiniz? 10. basamaktasınız. Zikre başladınız. Göğsünüzden kalbinize yol açıldı. 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ulaşıyor. Ama fazıllar nefsinizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekecek olan bir çekim alanı mevcut değil. Rahmetle fazladan rahmet nurları kalbinize girebiliyor. Onlar da ancak
%2 nefsinizin kalbinde yer edebilirler. Çünkü zikir bittiği zaman karanlıklar bütünüyle kalbinize geri dönerler. Rahmet nurları için sadece %2'lik bir imkan söz konusu olabilir. Ve bu kişi %2 nura nefsinin kalbinde ulaştığı zaman zahit olmuştur. Affedersiniz, zahit olmuştur diyorum. Çok yanlış. Zahit olmamıştır. Huşu sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. Ve o kişi huşu sahibi olmuştur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Hadid 16. Huşu sahibi olan kişiye Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mutlaka mürşidini gösterir. Huşu sahipleri hacet namazını kılar da Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa mutlaka Allah Teala onlara gösterir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan kişidir. Ve bunun için o mürşidine ulaşacaktır. 13. basamakta Allah'ın mürşidini gösterir. Sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Kimin hangi mürşide ulaşacağının tayini kişiye ait değildir, Allah'a aittir. Allah o kişiye o mürşidin sevgisini verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamak hepiniz için bir dönüm noktasıdır. Velayete fizik standartlarda adım attığınız yer. Nefs tezkiyesi sizi velayete ulaştırabilir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiremeyen bir insan Allah'ın evliyası olamaz. Öyleyse 14. basamakta ne olur? Devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah'ın birinci nimeti. Allah Teala bu sebeple devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirdiği sebeple kalbinizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Başlarının üzerine o ruhla desteklenirler. Yani o ruh orada kalır. Ve onların kalplerinin içine, sadece onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Başkasının kalbinin içine imanı yazmam diyor. Mutlaka devrin imamının ruhu bir nimet olarak başının üzerinde olacak kişinin. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncü nimeti dereceleri yükseltiyor Allah Teala. İki şekilde birden yükseltiyor. Bir, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Daha evvel o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında o kişinin derecatını arttırmıştı ve yedinci basamağa geldiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşmıştı. Böylece Allah onun günahlarını örtmüştü. Yedinci basamakta günahların örtülmüştü.
getirmesi, 14. basamakta günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah'ın derecatı arttırmadaki 14. basamaktaki birinci faktörü o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. İkincisi ise o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, her kazandığı tek bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve gelecek devrelerde bunu 700 katına kadar çıkarmayı garanti etmesi. Allah'ın dereceleri yükseltmesi iki yönlü bir olay. 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikincisi kalbimizin içine iman yazılması, üçüncüsü Allah'ın dereceleri arttırması. Nasıl? Evvela bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra da bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar çıkaracak. Allah'ın 4. nimeti nefs tezkiyesine başlamamız. 5.'si ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması ve Allah'a doğru yola çıkması. 6.'sı fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bu ikinci defa Allah'a kul olmaktır burada. Buradaki nimet. Birinci defa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta ikinci defa Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve 7.'si nimetlerin, irademizin de nefsimizin afetlerinin nefs tezkiyesi sebebiyle zayıflaması gerçeğine dayalı olarak irademizin de güçlenmesi. İrademizin güçlenmesi bir vakadır. Öyleyse 14. basamakta aldığımız 7 tane nimetle zühde yaklaşıyoruz. Zahit olduk mu? Hayır olmadık. Nefs tezkiyesini yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbine ulaşınca mührün üzerine baskı yapıyor. Mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Nefsimizin kalbine giren fazıllar nefsimizin kalbinde toplanmaya başlıyor. Bu toplanma, fazıl toplanması şu sebeple tahakkuk eder. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir, manyetik sahibidir. Onun zıttı olan kutup fazıllardadır. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker ve yapıştırır, etrafında toplamaya başlar. İşte bu fazıl birikimi, %2 rahmet birikiminden sonra başlayan bu fazıl birikimi çok önemli bir merhaleyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Bir rehini olan nefsimizin her katın kapısını açması sebebiyle. Böylece ilk %7 nur birikiminde ruhumuz zemin kattan birinci kata yükselir nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına yükselir nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsimiz ruhumuz üçüncü kat gök katına yükselir nefsi mülkime, Allah'tan ilhamayı almaya başlarız. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi ruhumuz dördüncü gök katına çıkar ve mutmain oluruz, doyuma ulaşırız, Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, burası nefsi mutmainedir, dördüncü kat. Beşinci kat nefsi radiye,
Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz 5. katta. 6. defa izleyelim ömür birikimi. Nefsim var diye. Allah da bizden razı olur. Ruhumuz 6. gök katında. Ve 7. kademe nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye olmuştur. %49 fazıl. 7 defa %7. Bir %2 de rahmetten oluşan nurlar nefsimizin kalbindeki karanlıkları yenmiştir. İşte burası evliya olduğumuz nokta. Allah'ın bir kişiyi zahit kılmadan evvel mutlaka onu evliya yapması söz konusudur. Hiçbir zahit evliya olmadan züht makamının sahibi olamaz. Züht evliyalığın bir fonksiyonudur. Evliya olmayan insan zahit olamaz. Evliya olabilmek içinse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması şarttır, yetmez. Ruhunun da Allah'ın zatına ulaşmış olması gerekir. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşır. Velayet kademeleri bundan sonra başlıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın kendisine geri dönecek bir emanet olarak biz insanlara verdiği ruh, ki sadece insanlara Allah-u Teala ruhunu vermiştir. O ruh Allah'a geri dönmüş ve insan Allah'a karşı olan borcunu ödemiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Bu makama velayetin 1. makamı olan fena fillah adı verilir. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Ruhun yok olması demek. Kim size, hiç kimsenin ruhu Allah'a hayattayken ulaşamaz derse, ona açık ve kesin bir şekilde sen yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama bunu onu kırmadan söylemek çok kolay değildir. Bu sebeple o tarzda bir konuşma yerine ona bunları anlatmanız uygun olur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece iki nevi insan vardır. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmaya mani olanlar. Allah'a çağıranlar ve şeytana çağıranlar. Kim Allah'a çağırmaya mani oluyorsa, kim bir insanın ruhunu Allah'alaştırmasına mani oluyorsa, o tağuttur. Bir insan şeytandır. Cinler içinde gene tağuttur. Bir cin şeytandır. İşte ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir gün Allah Teala size oraya nasıl ulaştığınızı ihlastan sonra Allah'ın zatında nasıl yok olduğunuzu gösterecektir. Önce Allah da vardır, siz de varsınızdır. Sonra siz yok olursunuz. Fena fillah oldunuz. Allah'ın zatında yok oldunuz. Bu bir makamlık bir yokluktur. Çünkü bir sonraki makamda Bekabillah makamında Allah Teala size bir taht verecektir. Fena makamını işaret eden ayetlere beraber bakalım. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakin gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz.
bütün evvab ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvela diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz, başının üzerinde devrin imamını taşıyan 14. basamağa gelen herkesi ifade eder. Evvab ise meaba sığınmış olanları ifade eder. Meaba sığınan evvab adını alır. Kur'an'da Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kim ona ulaşırsa evvab olur. Allah'a sığınmış olur. İşte fena makamının işareti Allah'a sığınmış olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Bundan sonra ne olur? Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki onlara Rablerinin katında selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Rablerinin katında selam yurdu. Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Allah'ın katında da teslim yurdu vardır. Allah'ın katındaki teslim yurdu tahtlardır, altın tahtlar. Birçok taht göreceksiniz orada. Altın. Hiçbir yere dayanmadan boşlukta dururlar. Ve oradaki onları boşlukta tutan melekleri, arşı tutan melekleri göremezsiniz. İşte beka makamında size bir taht verilir. Allah'ın indinde, indi ilahide ruhunuz yeniden vücuda getirilerek orada altın tahtlardan birinde sizi Allah-u Teala misafir eder. La mekana kavm olursunuz Yunus gibi. İşte ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Fena filah olduğunuz zaman bu rakam %61'e çıkar. Bekabillah olduğunuz zaman, Allah'ın katında o altın tahtı aldığınız zaman %71'e çıkar. %61'den sonra artış devam eder. Bu makamdan sonrası züht makamıdır. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa zahit olursunuz. Züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamının sahibi fizik vücudunun teslimine çok yaklaşan biridir. Zikri günün yarısını mutlak olarak aşmıştır. Aşmayan kişi bu noktaya ulaşamaz. Zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi hep bekabillah makamında kalır. Ölçü kesindir. Kişi zühdünü Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. Bu dünyaya değil, zikirsizliğe değil, zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğunu her gün Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. İşte bu zevki yaşayanlar züht makamının sahipleridir. Züht makamı fizik vücudun teslimi makamına götüren bir merhaledir. Günün yarısını açtınız mı zikrinizin daha öteye gitmesi daha kolaylaşır. Hızla zikrinizi arttırırsınız.
bu zikrinizi arttırmak sizi öyle bir güne ulaştıracaktır ki o gün geldiğinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmamıştır. Daimi zikre ulaşmamışsınızdır. Ama fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamıştır. Hem de iç dünyasından bir karşı koyuşa, rezistansa rağmen, bir zorluğa rağmen, karşı koymaya rağmen bunu gerçekleştirebilmektedir. İşte zikrinizin günün yarısını aşmasından fizik vücudunuzun teslimine kadar geçen devrede siz zahitsiniz. Her gün Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. İspat ediyorsunuz ki siz her gün dünyaya değil Allah'a daha çok dönüksünüz. Allah'a dönük olmanın ölçüsü zikirdir. Zikrin sahipleri bütün ibadetlerini ona paralel olarak en güzel şekilde yaparlar. Ölçü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından daha fazlasını, 12 saatinden fazlasını zikirle geçirmedikçe zahit olamazsınız. Zühd makamının sahibi olamazsınız. Zühd makamının sahibi olduğunuz an nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Zühd makamı sizi fizik vücudun teslimi makamına, muhsinler makamına götürecektir. O güne ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman bileceksiniz ki zühd makamını aştınız. Zühd makamının arkası fizik vücudun teslimidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zahit olmak bir para işi, zahit olmak bir yoksulluk işi değildir. Fakir olmak, zengin olmak, zühdün işareti, gerçek işareti değildir. Allah'a dönük olduğunuzu paranızla değil, zikrinizle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman zikriniz her gün 12 saate aşan bir devamlılık gösterir, o zaman zahitsiniz. Zühd makamının gerçek sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi zahitler kılmasını ve sizlerin zühd sahibi olan olduğunuzu görenlerin de zühd sahibi olmak için gayret sarf etmesini sağlayacak olan bir form göstermenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine, bunların en üst kademelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini birlikte inşallah oluşturacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz bu. Kod numarası 1.2.12.2. Makkada Suresinin 283. ayet-i kerimesiyle inşallah ders konumuza giriyoruz. Allah razı olsun. Makkada Suresi 283. ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْمُودًا فَاِنْ اَم۪ينَ قَادِكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلْ لَز۪يتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ اَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ asimin kalbuhu. Vallahu bima tamedune alim. Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsanız, borç alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah-u Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirinize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin. Buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini

Rahbi olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarımıza alimdir diyor. Allah yaptıklarımızı bilir diyor. Allah'ın bir ismi de biliyorsunuz. El-Alim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç akdini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akdi yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir nisayı da alacak olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda, notar huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç ve alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sırada beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve muhtemelen aslında Allah'ın izniyle bir borç ve alacak hakkı fark eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur buyuruyor.

Ve iki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusu ise yani borçlu alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa alacaklı elindeki emaneti o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz ve içiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşma konusunda bir kararın sahibidir. O notardan kağıt yaptıracaktır. Veya alacak senedi alacaktır kişiden. Her bugünün tatbikatında alacak senetleri ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, bilinmeyenler, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitler de birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların uzunlukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kişi iki kişi iki taraf birbirinden eminse bu takdirde onlar sarahta olanlardır. Sadece
parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibinin kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gelince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın menfaatlerini halizdar da etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa, hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah-u Teala. Sakın diyor, hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki kaziyatende bundan da daireli bir seviye var. Orada

her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah'ın izniyle en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Ve in tubdu ma fi füsüküm ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Feyafiru limen yeşâve. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah Teala diyor ki, göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey, bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz. O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın ötesine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman

yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah-u Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecekler. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizin elinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, size ait olan şeyleri kullanamadığınız için, onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman, bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar. Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister. Hizmet etmek ister. Bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ne kadar nefsinize hizmet ederseniz o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın. Nefsinizin afetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır, şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir.
Allah-u Teala bütün insanları kullara eşit şartlarda koyar. Nefslerinin kalpleri %100 afetlerle dolu olarak hayırlarda yapılacak olan bir yarışa girersiniz. Bu yarış ya ömrünüz boyunca hep kötülüklerde yapılan yarış olarak kalır. Ya da bir gün gerçekten hayırlarda yapılan bir yarışta derece alırsınız. Bu birinci ve ikinci ve üçüncülüğü alabilmek sevgili kardeşlerim hepinizin daimi zikre ulaşmanız da mümkün. Kim daimi zikre ulaşabilirse o ulvel vab kademesinde üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında 7 kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanımızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri salihler, muhlisler ve ulul elbaptır. Aslında ulul elbap sabikunun hepsine verilen müşterek bir addır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şey ve siz Allah'a aitsiniz. Şeytana ait değilsiniz. Ama nefsiniz sizi götürüp şeytana teslim etmek için gerekli olan negatif vasıflara sahiptir. İblis de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar, sabikun, şeytanın size tesir alanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daimi zikre ulaştığınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan 10 katı sıra ver. Bütün sahabe daimi zikre başladılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini zaten görmüşlerdir. Ölmeden evvel. Ve onlar için sadece hayat filmlerini görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayat filmleri, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah Teala sizi karşısına alıp da ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyecek zannediyorsunuz? Hayır diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah Teala. Ve uzuvlarını söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Katibin melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her
saniyesi iki filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram'ın katibi melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş? Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir dahili yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamamen bunu yaptıysa önce ince ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına. Orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahide herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler kişiyi kendi hayat filmine uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derecat kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafındaki Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat ömrünüzün tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünüz hakkıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Önce herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka Allah Teala kıyamet günü gösterecek size. Allah Teala'ya şükretmeniz için. Sizi cehennemine değil de cennetine kabul buyurduğu cihetle ona şükretmeniz için. Hamd etmeniz için. Öbür taraftan cehenneme gidenlerin de hayat filmleri sol ve arka taraflarından verilir. Cennete gidecek filmlerin sağ ve ön taraflarından verilmesinin bir zıttı işlem gerçekleştirilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Daha kemiğin kübra sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmeder Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resulihi. La nufarriku beyne ehadin min rusulihi. Ve kâlu semînâ ve âtânâ gufrâneke Rabbenâ ve ileykel mâsîn. Allah Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler, Rabbinden ona, Resul'e indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah Teala kitabı olan bir resimden bahsediyor. Bu nebi resimse mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriat statüsünde yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz sahasından bilindiği gibi Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem'in Enbiya olduğunu söylüyor. Netimlerin, Nebilerin Hatem'i mührü yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar. Ama Resuller, Peygamber olmayan Resuller, bütün kavimlerde var olacaklardır kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah-u Teala kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller göndereceğini kesinleştirmiş. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesinde, İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ali sen Allah-u Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor, ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene iman ettiler. Sonra diyor, hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in resimlerinden, yani Allah'ın resimlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resulün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede diyor ki Allah'ın nebi resimleri gelmiştir. Allah'ın veli resimleri gelmiştir. Kıyamete kadar da veli resimler gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hz. Musa, Hz. İsa arasında, Hz. Nuh arasında, Hz. İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem sosu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark gözetmiyorlar. Acaba niçin fark gözetmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resimleri, ister Peygamber resul olsun, ister Nebi resul olsun, yani isterse Veli resul olsun, netice değişmez. Hepsi, hiç istisnası olmadan hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Beçinizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün
Nebi Resulleri ve Veli Resulleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün Resuller ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o Nebi veya o Resul, Nebi olmayan Resul mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün nebiler, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim olurlarsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün resullere, ister peygamber resul olsun, nebi resul olsun, ister evliya resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar, hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebebe dayalı olarak bütün resuller, bütün nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarla gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmak da sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını ikrar etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resimleri, yani evliya resimlerde, nebi resimlerde Allah'a hem kendileri, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa o zaman burada birbirinden
ayırt edilmeden icap edecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini, teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Âl-i İmrân suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini versin. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Adem oğullarını topladık diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala bir sorgusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki Elestü'l Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela. Evet, hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki o ezeldeki Elest vezmindeki günde evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nesler size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah Teala. Teskiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada vermem bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor. Sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada İlestibir'e düküm günü diyorlar ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler, misak verin ey ruhlar, ahd verin ey fizik vücutlar buyuruyor Allah-u Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Tasfiye olacaklarına, Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülûkü tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a
kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah Teala soruyor Maide 7. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana, emre itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakla ve ahdle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara Suresi'nin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172 Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir talebiyle diliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet, ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul 2. adımı atar. Mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah-u Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa Suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlerine tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir güzel
gün daha Kur'an-ı Kerim tefsiri standartlarında sona eriyor. Allah Teala'nın hepinize en iyi yer ulaştırmasını dilerim. Öyleyse bütün bir dizaynı sizlerle beraber bir mutluluk süreci içerisinde geçirerek tamamladığımız için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Kur'an-ı Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyorum. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerinden ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim,
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki hayır, ben dedim ki kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim,

size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun, bu bir tutku olsun, vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer.

Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi havf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kayın kılarak yaratmış.
Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid meselesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek.
Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin suallerinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık
eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan karanfil mi? Burada.

Carafe la canna stessa è lì. Sevgili kardeşlerim, işte bakın her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu eğer öksürük söz konusuysa bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzel ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazanır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safinin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanetin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanetin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek. Yokluğa. Yani yedi gökkatının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir.
Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz. Bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok. Bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle, aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım. Birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor.

Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil, kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizde ise olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı. Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 250 bin, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şey

dileğin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala ve ben ona duyurdursam ki eğer bunu yapmazsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala. İndirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık açılarına göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı
uzun bir devre olarak mütalaa edenler için milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir.